sebebini bilemediğim ve senin yüzünden olan bu ayrılığın hesabını sadece Yaradan'a vereceksin.

0: FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: 544 367 84 36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine'de

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
3: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Durumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
5: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
6: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
7: IFM Reklam.

0: bırakın sabredeyim.
1: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: 0544-367-84-36.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: IFM Reklam.

0: Kay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
0: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon: 0256 225 43 71. Telefon: 0256 225 43 71. Ayçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Ayçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların

0: Kadıköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümmet Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve

Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0200

0: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: IFM Reklam.

0: Hay efendim, reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini

0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: stres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: 544-367-84-36.
1: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: IFM Reklam.

0: Hayatım reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın

0: matine. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres Aydın Muğla Karayolu Dorumlar Kavşağı Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No. 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi.

0: kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: IFM Reklam.

0: Kral FM reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544-367-8436.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 05

0: Kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel, fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanları

0: Kadıköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon: 0256 225 43 71. Telefon: 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 02 56. Efeler Belediyesi. Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olan

0: 544 367 84 36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

Kral FM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: stres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar içi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya Yusuf Temel Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'te. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik invertör ve neo invertör klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklımda huzur.
3: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
4: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Durumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
6: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
7: IFM Reklam.

Ve şimdi de Sertab Erener'in ardından Dolu Kadehi Ters Tut geliyor. Hem de yapma ne olursun be. Ahududu gibi, ananas gibi diyerek geliyor.

Ve şimdi de yalının ardından kim geliyor biliyor musunuz? Ay'a benzer yüreğimle Mustafa Sandal geliyor. Ve Mustafa Sandal'la birlikte hazır geçmişe gitmişken de sizlere şunu sormak istiyorum. Eskiden sokakta oynadığımız oyunlar şu anda hiç oynanmıyor gibi. Siz neler oynuyordunuz? Biz en çok ezana kadar saklambaç oynuyorduk, hani en azından bunu hatırlıyorum.

Hay FM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: ses. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercih

0: 0544 367 84 36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: IFM Reklam.

Ve şimdi de bir dinleyenimizin cevabını okuma zamanı. Demiş ki, istop oynardık akşama kadar, ayakkabılarım delinirdi. Şimdi ise evden çıkan çocuk yok.

Bir diğer dinleyenimiz ise sokak lambası yanana kadar dışarıda kalırdık. Annemiz çağırmasına rağmen gelmezdik diyor. Bizde durum biraz daha farklıydı. Bizim için geri dönüş saati ezandı. Ezan okunduğunda geri dönüyorduk.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfte.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, kasko, trafik, konut, iş yeri ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. Neye Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
4: IFM Reklam.

Hay FM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olan

0: iletişim 0544 367 84 36.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Yaz sıcaklarına karşı serinleten fırsat Arçelik'ti. Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde seçili klimalarda 7000 TL'ye varan indirim sizleri bekliyor. Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Evlenmek ve

0: Yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: IFM Reklam.
2: Ve reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi de sırada Tarkan'dan Dönmüyor Giden var.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'e de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi.

Mahallesi Aydın Çin'e. Hayat sürprizlerle dolu. Peki siz yarın oluşabilecek risklere karşı hazır mısınız? NY Global Sigorta olarak DASK, KASKO, Trafik, Konut, İş Yeri ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında birden fazla sigorta şirketinden teklif karşılaştırıyor. Size en uygun fiyatı ve doğru teminatı sunuyoruz. Siz işinize odaklanın, sigorta işlerinizi biz çözelim. Yanınızda sigorta, aklınızda huzur olmalı. Hemen WhatsApp'tan bize ulaşın. 0507 807 9909. NY Global Sigorta. Yanımda sigorta, aklında huzur. Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı.

0: evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: suçurumsa bir de sitemine katlanıyor. Ödülüm gözyaşımsa.
1: Ve reklamların ardından tekrar hoş geldiniz. Şimdi de bize Oğuzhan Koç eşlik ediyor. Gitsin yıllarla.

0: Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller

Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38 Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: TV'den ekranlarından, TV'den ana haber bülteninden iyi akşamlar. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hareket eden traktörü durdurmak isteyen 18 yaşındaki Arda Çamtepe, ağır yaralı olarak kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarlada yaşanan talihsiz olay genç bir hayat sonlandırdı. 18 yaşındaki Arda Çamtepe, tütün toplamak için gittiği arazide park halindeyken hareket eden traktörü durdurmaya çalışırken yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Öğrencik Mahallesi'nde meydana gelen olayda Arda Çamtepe ve yengesi Devçe tütün toplamak için araziye gitti. Bir süre sonra eğimli alanda park edilen traktörün hareket ettiğini fark eden genç aracı durdurmak için üzerine çıkmaya çalıştı. Ancak traktörü kontrol altına alamayan Çamtepe aracın uçuruma yuvarlanması sonucu traktörden savrularak ağır yaralandı. Bu üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç daha sonra yoğun bakım tedavisine alındı. 8 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Arda Çamtepe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
1: Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında trafik ışıklarında bekleyen otomobili arkadan çarpan araç sürücüsü yaşamını yitirdi.
0: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarlada yaşanan talihsiz olay genç bir hayatı sonlandırdı. Trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza D-750 karayolunda trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre Metehan Sargın yönetimindeki otomobil kırmızı ışıkta bekleyen aracı arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Metehan Sargın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada diğer otomobilde bulunan 3 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bu yandan kaza nedeniyle de 750 karayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken Sargın'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Muğla'nın Menteşe ilçesinde kontrolden çıkan bir taksi yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı. Kazada yaralanan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
0: Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada iddiaya göre bir taksinin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan taksi yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken taksinin ön camı da patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan taksi sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bir şeridi geçici süreyle trafiğe kapatılırken araç sahipleri hasar tespit çalışması yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından hasarlı taksi çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Kütahya'nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir araç yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.
0: Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kaza Emet-Hisarcık karayolunun 7. kilometresindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emet'ten Hisarcık yönüne seyir halinde olan İK yönetimindeki otomobile çevre yoluna dönüş yapmak isteyen EE idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil yolda savrularak yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada uçuruma yuvarlanan araçta bulunan sürücü İK ile yolcular MY ve AY yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
1: Malatya'da freni boşaldığı iddia edilen özel halk minibüsü zincirleme trafik kazasına neden oldu. Aralarında iki çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
0: Malatya'da freni boşaldığı öne sürülen özel halk minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi Yeni Bahar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki özel halk minibüsü freni boşalması sonucu kontrolden çıkarak önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önündeki otomobile savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Bahçe çitlerine çarparak durabilen araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.
0: Kaza gece saatlerinde İnegöl Ahmet Türkel çevre yolu üzerindeki Nene Hatun kavşağında meydana geldi. İddiaya göre çevre yolunda seyir halinde bulunan otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atarak yoldan çıkan araç, bahçe çitlerine çarparak durabildi. Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü ile yanındaki yolcu için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan iki yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
1: Henüz 6 yaşındayken geçirdiği talihsiz bir kazada iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün, hayata küsmek yerine yeteneğine sarıldı. Ağzıyla yaptığı çizimlerle dikkat çeken Akgün, bugün Türkiye'nin savunma sanayisinin en önemli projeleri arasında yer alan Kaan ve Roketsan projelerinde görsel modelleyici olarak görev yapıyor.
0: Yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu iki kolunu kaybeden Yusuf Akgün, hastane koruması altında yeni bir yaşam kurdu. Çocuk esirgeme kurumunda kaldığı yıllarda resim yeteneğini keşfeden Akgün, ağzıyla yaptığı çizimlerle katıldığı yarışmalarda dereceler elde etti. Yetenekleri sayesinde yolu Türkiye'nin savunma sanayisiyle kesişen Akgün, ilk olarak Aksungur insansız hava aracının görsel modellemelerini hazırladı. Daha sonra ise Milli Muharip Uçak Kaan, Roketsan'ın yüksek hassasiyetli mühimmat projeleri ile Havelsan ve Aselsan'ın çeşitli çalışmalarında görev aldı. Başarısının ardında azim ve kararlılığın bulunduğunu söyleyen Akgün, devlet korumasından büyüdüğünü belirterek kendisine sunulan imkanlara katkı sağlayabilmenin gururunu yaşadığını ifade etti.
2: Ben 18 sene devlet korumasında kaldım. Toplumumuzun vergileriyle bugüne geldim. Belki sert koşullar olmuş olabilir. Bugüne gelmemde gurur duyuyorum. Bize emek verenlerden Allah razı olsun.
1: Antalya'da 7 yıl önce kaybolan Elene Beyder Usulcan'ın ölümüyle ilgili davada savcılık mütalasını açıkladı. Eşinin yer göstermesiyle kemiklerine ulaşılan Usulcan'ın eşi Mehmet Erkan Usluca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
0: Antalya'da 2018 yılında kaybolan ve 7 yıl sonra kemiklerine ulaşılan Elena Beyder Usluca'nın ölümüyle ilgili davada yeni gelişmeler yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Mehmet Erkan Usluca'nın eşini ve kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Soruşturma, Mehmet Erkan Usluca'nın 2018 yılında eşinin kaybolduğunu bildirerek polis merkezine başvurmasıyla başladı. Yapılan incelemeler Elena Beyder Usluca'nın yurt dışına çıkış kaydının bulunmadığı, banka ve telefon kayıtlarının ise şüpheli durumları ortaya koyduğunu belirtti. Yaklaşık 7 yıl sonra sanığın gösterdiği Aksu ilçesindeki ormanlık alanda yapılan kazıda kemik parçaları ve kıyafetler bulundu. Adli incelemeler sonucunda kalıntıların Elena Beyder Usluca'ya ait olduğu belirlendi. İddianamede sanığın olayın ardından eşinin sesini taklit ederek banka ile görüştüğü, hesaptaki paraların kullanıldığı ve otomobilin olaydan kısa süre sonra satıldığı bilgilerine yer verildi. Mehmet Erkan Usluca ise savunmasında eşinin kendisine bıçakla saldırdığını, yaşanan arbede sırasında yere düşerek hayatını kaybettiğini öne sürdü. Cesedi sakladığını kabul eden sanık, öldürme kastının olmadığını iddia etti.
1: Hatay'da yıllar önce işlenen iki cinayet ile Kütahya'da genç bir kadının öldürülmesine ilişkin soruşturma arasında dikkat çeken bir bağlantı olduğu ortaya çıktı. İki ilde yürütülen dosyaların ortak şüpheli üzerinden kesiştiği belirlendi.
0: Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen yeni deliller, 2011 ve 2012 yıllarında işlenen iki cinayet dosyasını Kütahya'daki Nagihan Uygur cinayeti ile ilişkilendirdi. Soruşturma kapsamında Hatay'da Mehmet Uygur cinayeti nedeniyle hakkında işlem yapılan Yaşar Tekeli'nin Kütahya'da öldürülen Nagihan Uygur davasının da sanıkları arasında yer aldığı tespit edildi. Dosyanın yeniden incelenmesiyle 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Selbi Uygur'un da öldürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin yer göstermesi üzerine Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir portakal bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemiklerin Selbi Uygur'a ait olduğu açıklandı. Kütahya'da ise kayıp ihbarıyla başlatılan soruşturmada Mayıs 2025'te üzeri betonla kapatılan bir kuyuda Nagihan Uygur'un cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 8 kişi tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Yaşar Tekeri'nin genç kadını öldürdüğünü kabul ettiği öğrenildi. Hatay'daki iki cinayet soruşturması ile Kütahya'daki cinayet davasına ilişkin adli süreç ilgili mahkemelerde devam ediyor.
1: İzmir'de yaşayan bir mobilya ustası hayatında hiç gitmediğini söylediği Siirt'ten gelen 10 bin liralık trafik cezasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.
0: İzmir'in Karabağlar ilçesinde mobilya ustalığı yapan Abdullah Erdal, ticari kamyonetine kesilen trafik cezasını E-Devlet üzerinden öğrendi. Ceza tutanağında aracın Siirt'te bulunan Nuri Bayram Caddesi'nde ters yöne girdiğini tespit edildiği ve bu nedenle 10 bin lira idari ceza uygulandığı belirtildi. Hayatı boyunca Siirt'e hiç gitmediğini söyleyen kişi, aracının bugüne kadar yalnızca Konya ve deprem bölgesine yardım amacıyla Hatay'a gittiğini, bunun dışında İzmir dışına çıkmadığını ifade etti.
3: Siirt'ten ne alaka? Bu aracın en uzak gittiği yer Konya'ya gittik memleketimize. Bir de deprem bölgesi, deprem zamanında atölye malum deprem, büyük bir deprem oldu Hatay bölgesinde. Hatay'a malzeme götürdük.
0: Yaşanan durumun plaka benzerliğinden kaynaklandığını düşündüğünü belirten kişi, ceza tutanağında kamera görüntülerinin bulunduğunun yazmasına rağmen aracın marka, model ve diğer bilgilerinin kontrol edilmeden işlem yapıldığını savundu.
3: Muhtemelen plaka benzerliği, vizede bunlar hep görüntüleri kaydediliyor, yani resimleri çekiliyor. Brandalı bu araç, bir ticari olduğu yazıları var vesaire.
0: Mağduriyetinin giderilmesini isteyen kişi yetkililere çağrıda bulunarak kamera kayıtlarının incelenmesini ve yanlışlığın düzeltilmesini talep etti.
3: Ceza yemişiz. E-Devlet'te altında görüntüsü mevcut diye yazıyor. Madem görüntüsü mevcut, takım yollarla atılabilir, görebiliriz. İnşallah Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden yardımlarını bekliyoruz. Bakalım.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan yönetim krizinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanlığı görevine veda eden Özgür Özel, yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıkladı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararının ardından başlayan yönetim tartışmaları yeni bir siyasi oluşumun kapısını araladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında CHP grubuna veda eden Özgür Özel yeni bir siyasi parti kuracaklarını kamuoyuyla duyurdu.
4: Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş parti meclisimiz MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.

0: Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
1: Konuşmasında duygusal ifadelerle başlayan Özel, yaşanan sürecin kendileri için bir veda olduğu kadar yeni bir başlangıç anlamı taşıdığını belirtti.
0: Değerli arkadaşlarım, değerli konuklarımız, bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım. Hep beraber Kasım 2023'ten bu yana hep beraber yaşadıklarımızın siyasi tarihimizde çok önemli bir yer tuttuğundan, yer tutacağından, yıllar geçse de hatırlanacağından, unutulmayacağından hiçbirimizin şüphesi yok. Yıllar geçse de tarih sayfalarının her siyasi başarıyı, her hukuksuz saldırıyı, her acıyı, her sevinci yazacağını, emri hak vaki olduktan sonra bile bizler bu dünyadan göçtüğümüzde bugünlerdeki tutumlarımızın, bazı tutumların, bazı kumpasların ve bazı onurlu duruşların evlatlarımıza, torunlarımıza miras kalacağını hepimiz görüyoruz.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış törenine katıldı.
3: Savunma sanayi ve denizcilik sektörümüzün değerli temsilcileri.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarına Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış töreniyle başladı. Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Habelsan tarafından hayata geçirilen sistemin, Türkiye ile Kıbrıs arasındaki deniz sahasında gemi trafiğini kesintisiz takip edeceğini belirten Uraloğlu, projenin Mavi Vatan'ın güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.
3: Türk vatanımızın savunulması ve denizlerimizi, hakimiyetimizin pekiştirilmesi yolunda atılmış kritik bir adımı hep birlikte hizmete almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Denizcilik sektörümüz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde denizci millet, denizci ülke vizyonuyla son 24 yılda çok büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalar Türkiye'nin uluslararası denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşıyarak gurur verici başarılara yelken açmış ve ülkemizi denizcilik alanında karar verici ülkeler arasında saygın bir konuma yükseltmiştir çok şükür.
2: Türkiye'nin denizcilik alanında son yıllarda önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Uraloğlu, bugün 218 liman tesisi, 85 aktif tersane ve dünya sıralamasında üst basamaklarda yer alan gemi sanayisiyle Türkiye'nin küresel denizcilikte güçlü bir konuma ulaştığını söyledi.
3: Bugün Türkiye 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 400 balıkçı barınağı, 181 tekne imal ve çekek yeri, 23 gemi geri dönüşüm tesisi, 144 bin gemi insanı ve yaklaşık 1 milyon amatör denizcisiyle dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi konumundadır.
2: Kütahya'da kamu yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde 506 proje için bu yıl 10 milyar liranın üzerinde yatırım planlandı.
4: Kütahya'da 2026 yıllık kamu yatırım programı kapsamında toplam 506 proje yürütülüyor. İlk koordinasyon kurulu toplantısında konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, bu yıl için 10 milyar 133 milyon liralık yatırım öngörüldüğünü, yılın ilk 6 ayında ise 3 milyar 81 milyon lira harcama yapıldığını açıkladı.
5: 2026 yılı bir yatırım programımızda ilimiz genelinde 506 kamu yatırım projesi yer almıştır. Uygulanmakta olan projeler için 10 milyar 137 milyon TL'lik yatırım öngörülmüş ve ilk 6 aylık dönemde 3 milyar 81 milyon TL harcanmıştır.
2: Kent genelindeki projelerden 240 43'ünün yapımı devam ederken 199 proje tamamlandı. 35 proje ihale aşamasında bulunurken 108 projeye ise henüz başlanmadı. Öte yandan ulaştırma, kültür ve tarım alanındaki bazı stratejik yatırımlar da sona yaklaşıldı. Dursun Bey, Harmancık, Tavşanlı Karayolu, Kütahya ve Kültür Merkezi ile Altınbaş 5 Karış Sulama Merkezi'nde fiziki gerçekleşme oranı %95'in üzerine çıktı.
5: İlimizde yürütülen projelerden 2026 yılı itibariyle 119 adeti tamamlanmıştır. Yani 506 idi malumunuz, başta söyledim. Bunlardan 119 tanesi şu ana kadar tamamlanmış. 35 adeti ihale aşamasında, 108 adetine henüz başlanmamış, 1 adeti tasfiye edilmiştir. 243 adetinin ise proje çalışmaları devam etmektedir. Proje devam edecektir. Proje bittikten sonra da bunların ihaleleri yapılacaktır.
2: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Marmaris'te anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Kıbrıs gazileri yaşadıkları hatıraları paylaşırken vatan için yeniden göreve hazır olduklarını vurguladı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Muğla'nın Marmaris ilçesinde gaziler onuruna anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.
6: Abi, evet, 5'te başladı. Gece karanlığındaydı,
2: neredeydi? Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksas Deniz Üst Komutanlığı heyeti ve ilçe protokolüyle birlikte Türkiye Muharif Gaziler Derneği Marmaris ilçe temsilciliğini ziyaret ederek Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi. Ziyarette gaziler harekat sırasında yaşadıkları unutulmaz anıları paylaşırken aradan geçen 52 yıla rağmen vatan sevgilerinin ilk günkü gibi olduğunu ifade etti. Öte yandan Kıbrıs Barış Harekatı'nın her iki safhasında görev alan Muharif Gazi Şevket Gökmen, harekat dönemine ait büyüttüğü tarihi fotoğrafları Aksas Deniz Üst Komutanlığı heyetine hediye etti.
7: Savaş Barış Harekatı'na Mersin Çıkarma Birliği Filo Komutanlığı'ndan katıldım. Makina er olarak görevliydim. 1. ve 2. harekata bir fiil katıldım. Çok anılarım ve fotoğraflarım mevcuttu. Olmak üzere bunlar çekilmiş fotoğraflardır. Bu Girne Kalesi. Bu görev yaptığım makinenin önünde bir hatıram.
2: Kutlamalar kapsamında Marmaris İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri de derneği ziyaret ederek gazilerin gününü kutladı ve kahramanlara minnet duygularını ifade etti. UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi ilan edilen Çini ustası Mehmet Gürsoy, Kütahya Çiniciliğinin altın çağını yaşadığını söyledi. UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi ünvanına layık görüldüğü dünyaca ünlü Çini sanatçısı Mehmet Gürsoy, Kütahya Çiniciliğinin dünya çapında önemli bir konuma ulaştığını söyledi.
8: Kütahya Çiniciliği bugün zirvededir. Altın çağını yaşamaktadır. 16. yüzyılda yapılan Çinlerin çok üstünde eserler hayata geçmeye başlamıştır. Ve büyük projeleri Kütahyalı sanatkarlar hayata geçirmektedirler.
2: Yaklaşık yarım asırdır geleneksel Türk Çini sanatını yaşatan Gürsoy, Çini yalnızca bir zanaat değil, kültürel ve estetik bir miras olarak gördüğünü belirtti.
8: Bir de sanatın hakkını vermek lazım. Harcı alem iş yaparsanız hediyelik emtia yapmış olursunuz. Ama sanat eseri yapmak lazım, zanaat değil. O zaman bütün dünya şapka çıkarır bize.
2: Çini'yi göz musikisi olarak tanımlayan usta sanatçı, bu sanatın renkleri ve desenleriyle asırlara meydan okuyan bir medeniyet mirası olduğunu ifade etti. Gürsoy, Kütahya'da üretilen eserlerin teknik ve estetik açıdan tarihin en seçkin örnekleriyle yarıştığını vurgulayarak kentin Çinicilikte altın çağını yaşadığını dile getirdi. Öte yandan İngiltere Kraliyet Ailesi, Katar Emiri ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii gibi birçok uluslararası projeye imzası bulunan Gürsoy, yetiştirdiği öğrencilerle Türk Çini sanatını geleceğe taşımayı sürdürdüğünü söyledi.
8: İngiltere'de kraliyet ailesine bir Türk hamamı yaptık. Harem dairesinden bir odayı olduğu gibi yaptırdılar bize. Katar emiri 12. yüzyıl Selçuklu Çinlerinden bir hamam yaptırdı. Hem Doha'da hem Londra'da. Ve üçüncü olarak Çırağan Sarayı'nı yaptık İstanbul'da.
9: Afyonkarahisar'da sıcaktan bunalan çocukların süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışması tehlikeli görüntüler oluşturdu. Yüzme amacıyla tasarlanmayan havuzlarda oynayan çocuklar için yetkililer aileleri uyardı.
1: Afyonkarahisar'da etkili olan sıcak hava çocukları serinlemek için farklı arayışlara yöneltti. Anıt Park'a gelen bazı çocuklar hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükselmesiyle süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı. Yaşları 4 ile 10 arasında değişen çocukların yüzme amacıyla kullanılmayan havuzlarda oynadığı ve uzun süre suda kaldığı görüldü. Zemini kaygan olan süs havuzlarında yaşanabilecek düşme ve yaralanma riskinin yanı sıra elektrik tesisatından kaynaklanabilecek tehlikeler de dikkat çekti. Yetkililer bu alanların yüzmek için uygun olmadığını belirterek ailelere çocukların güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
9: Aydın'ın Kuyucak ilçesinde mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik üst yapı çalışmaları devam ediyor. İlçe genelinde son 3 yılda yaklaşık 120 bin metrekare taş döşemesi yapılırken cadde ve sokakların daha modern hale getirilmesi hedefleniyor.
1: Kuyucak'ta altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üst yapı yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İlçe merkeziyle birlikte toplam 36 mahallede yürütülen çalışmalar kapsamında yollar, kaldırımlar ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlar yeniden düzenleniyor.
10: Buranın toprağı buraya gelse de yükselse yeter.
11: Toplarda kesildi çok zor.

2024, 2025 ve 2026 yıllarında. İlçede toplam 119.850 metrekare taş döşemesi gerçekleştirilirken, ekipler çalışmalarını mahallelerin önceliklerine göre sürdürüyor.

0: Biz bu anlamda aynı zamanda benim doğup büyüdüğüm ve hala yaşadığım bir mahalle olarak üst yapı çalışmalarına başladık. Diğer kurumlarımızla ilgili olarak Telekom, Aydem, Doğalgaz, tüm bu çalışmaların altyapıları şu anda gerekli firmalarla yaptığımız, kurumlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda tamamlandı. Sadece Aydem firmamızın şu anda elektrik tellerini yer altına almayla ilgili çalışmalar devam ediyor. Onunla da sona yaklaştık.
1: Bakan Doğanca, elektrik hatlarının da yer altına alınmasıyla birlikte yolların daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.
0: Tabii bu arada mahallemizdeki vatandaşlarımıza bu geçen süreç içerisinde vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı da özür diliyorum. Ama üst yapıyı yenilemeden önce altyapının yenilenmesi gerekiyordu. Biz de ASKİ ile Telekom'la Aydem'le yaptığımız görüşmeler sonucunda bu altyapılar tamamlanmak üzere. Biz de yaklaşık tahminen 26 Temmuz gibi de üst yapı çalışmalarına yollarımızı tamamlamış olacağız. Tabii şu anda koyacağımızın tüm mahallelerinde gerek Telekom, gerek Doğalgaz, gerekse Aydem'in çalışmaları devam ediyor. O mahallelerimizde de çalışmalar, altyapı çalışmaları devam ediyor. Oralardaki çalışmalar bittikten sonra, Fatih Mahallesi'nin üst yapısını tamamladıktan sonra o mahallelerimizde de üst yapı çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başlayıp tamamlayacağız. Ben bir kez daha buradan tüm vatandaşlarımızdan verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı, zorluklardan dolayı tekrardan özür diliyorum. En kısa sürede çalışmalarımızı bitireceğiz. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
1: Çalışmaları yakından takip eden mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi. Belediye ekipleri ilçe genelindeki tüm mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda yenileme çalışmalarına devam edecek.
2: Başkanıma teşekkür ederim. Yollarımız güzel olacak, güzel çalışıyor. Memnunuz. Başkan ne diyebiliriz ki? Yani başkanın yapacağı şeyleri yapıyor. Çok şükür. Teşekkür ederim. Tozdan topraktan kurtuluyoruz. Pislikten kurtulacağız. Taşlarımız güzel olacak, yolumuz güzel olacak.
3: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşların ihbarı üzerine bir apartman dairesinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Çöp eve giren ekipler çevre ve halk sağlığını tehdit eden yaklaşık 2 ton atığı tahliye etti.
1: Kuşadası Belediyesi vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Türkmen Mahallesi'nde bulunan bir çöp eve yönelik kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Bir apartmanın 4. katındaki dairede gerçekleştirilen çalışmaya Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 10 personel katıldı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucunda evden yaklaşık 2 ton çöp ve çeşitli atık çıkarıldı. Çevre ve halk sağlığına tehdit eden atıklar belediye ekiplerince uygun şekilde bertaraf edilirken bina ve çevresinde gerekli hijyen önlemleri de alındı. Temizlik çalışmasının güvenli şekilde yürütülmesi için zabıta ekipleri bölgede önlem aldı. Çalışma alanı güvenlik şeritleriyle çevrilirken vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kuşadası Belediyesi, çevre temizliği ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda kent genelinde sürdürüleceğini bildirdi.
3: Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen ve ikisi çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından yeni bir iddia gündeme geldi. Eskişehir'de yaşayan Veli Koltuk, yaşamını yitiren iki çocuğun öz babası olduğunu öne sürdü.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 Temmuz'da meydana gelen ve iki çocuğun hayatını kaybettiği jet ski kazasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Eskişehir'de yaşayan Veli Koltuk, hayatını kaybeden 7 yaşındaki Melek ve 4 yaşındaki Meral Koltuk'un öz babası olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.
4: 12 saatte çıkıyorlar, Yunanistan adasına kaçıyorlar. İki çocuğum kaybettim. Birisi aranıyordu, bulundu mu bulunmadı mı? Ben bunu 4 senede ayrı yaşıyorum abi. 2018-2019 civarlardı abi. 4 senede ayrı yaşıyorum. Benden resmi nikah istedi, vermedi. Beni çocuklarına uzak tuttu. Aradım engeli başka bir ankiyum Ankara'da. En son pavyonda çalışıyordu. Bir de onun sevgilisi vardı. Sevgilisi de o babam diye çocuklarımın kocası diyor. Asıl babası ben oluyorum. Şikayetçiyim.
1: Koltuk, resmi belgeler ve nüfus kayıtlarının

0: olduğunu ifade ederken ayrı yaşadığı eşi ve beraberindeki kişilerin çocukları yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürmeye çalıştığını öne sürdü.
1: Suyun içinde kimliğin düştü diye kimlikleri otelde çıkıyor. Nasıl oluyor bu? 15 Temmuz'da gece 12'de niye işin var senin denizde? Hatta Bodrum Turgut'ta sahil güvenliği jandarma komutanlığa gidebiliriz. Ben 2 gün önce oradaydım, ifade verdim. Şikayetçi oldum. O zaman Eskişehir adli binasına gittim, mahkeme açtım. Dava ettim ben bunu. Görmüyoruz, yardım istiyorum.
0: Olayın kamuoyuna tatil kazası olarak yansıdığını söyleyen Koltuk, bu ifadenin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Çocuklarının cenazelerini almak istediğini belirten acılı baba, hiç değilse evlatlarımın cenazesini alıp kendi toprağımızda gömmek istiyorum diyerek yardım çağrısında bulundu. Koltuk'un iddialarıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
2: Baba değil diyor ya. Asıl kızım bu benim.
3: Vefat eden kız mı?
4: Denizli'de kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi yaşayan Süleymanlı Yayla Gölü bu yıl etkili olan yağışlarla yeniden canlandı.
0: Denizli'nin Buldan ilçesinde 1150 metre rakımda bulunan Süleymanlı Yayla Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklığın ardından yeniden eski görünümüne kavuştu. Birinci derece doğal asit alanı ve kesin korunacak hassas alan statüsünde bulunan gölde etkili yağışlarla birlikte su seviyesi yükseldi. Suların yeniden yükselmesiyle birlikte gölün simgesi haline gelen beyaz nilüfer çiçekleri de yüzünü gösterdi. Zengin biyoçeşitliliğiyle dikkat çeken Süleymanlı Yayla Gölü birçok göçmen kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Bölgede bugüne kadar aralarında ak pelikan, yeşilbaşı ördek ve sakar mekinin de bulunduğu 182 farklı kuş türü kayıt altına alındı. Kuraklık nedeniyle çatlayan göl yatağı, bahar ve yaz aylarında etkili olan yağışlarla yeniden suyla buluştu. Canlanan ekosistem drone görüntülerinde yansıdı. Görüntülerde göl çevresindeki meralarda otlayan hayvanların sıcak havalarda sığ sulara girerek serinlediği anlar yer aldı. Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken göle gelen vatandaşlar ise bölgenin ailece gezilebilecek önemli doğal noktalardan biri olduğunu ifade etti.
5: Denizli'den geliyoruz. Denizli'den merak ettiğimiz Süleymanlı Yaylası'na. Geçmiş yıllarda gelmemiştik, ilk defa geldik. Bahsi geçen yıllarda kuruduğu söylenen bir göl, gayet güzel, ormanlık alan, doğayla iç içe, nilüfer çiçeklerini gördük. İşte aileyle gelinebilecek bir ortam, güzel, biz çok beğendik.
4: İzmir'de bilim insanları ileri evre kalp yetmezliği hastalarına umut olacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Yapay zeka destekli geliştirilen yapay kalp destek sistemiyle hastaların batarya ve kablo taşıma zorunluluğunun ortadan kaldırılması hedefleniyor.
0: İleri evre kalp yetmezliği yaşayan hastalar için Türkiye'de önemli bir projeye imza atıldı. İzmir'de yürütülen çalışmada yapay zeka destekli yerli yapay kalp destek sistemi geliştiriliyor. Proje kapsamında geliştirilen sistemle hastanın dijital kopyası üzerinden sağlık çalışanlarına ve hastaya anlık veri aktarımı sağlanması amaçlanıyor. Yeni nesil teknolojinin en önemli özelliklerinden biri ise kablosuz enerji transferi olacak.
6: Burada bizim aslında diğer şu an halihazırda var olan cihazlardan ve sistemlerden farkımız, özgün değerlerimiz mevcut. Burada biz sistemimize dijital ikiz, yapay zeka ekleyerek hastanın dijital bir kopyasıyla hem hastaya hem de sağlık çalışanlarına anlık bilgi verebilen, aynı zamanda kablosuz enerji transferi dediğimiz, hastada açık bir yara bırakmadan enfeksiyon risklerini düşürdüğümüz bir sistemle enerji aktarımını sağlamayı hedeflediğimiz, aynı zamanda DFX metodu dediğimiz tasarım metotlarıyla daha optimize bir çalışmayı, tasarımı elde etmeyi hedefliyoruz. Daha sonra tabii ki en önemli nokta olan hastanın kalbine implant edilecek olan pompayı en optimum tasarıma ulaşarak, bilgisayar analizlerini de gerçekleştirerek, manyetik levitasyon dediğimiz sürtünmeyi de minimuma indiren, kan hücrelerine zarar vermeyen optimum tasarıma ulaşmayı hedefliyoruz.
0: Vücut dışına çıkan kabloların ortadan kaldırılması ve enfeksiyon riskinin azaltılması hedefleniyor. Uzmanlar, kalp naklinin uygun organ bulunması nedeniyle her hasta için mümkün olmadığını belirterek, yapay kalp destek sistemlerinin bu noktada önemli bir alternatif oluşturduğunu ifade etti.
7: yaşta maalesef ailen kalp hastalıkları ölüm nedenleri arasında birinci sırada. Çok sayıda insan ağır kalp yetmezliği çekmekte. Bunların bir kısmının da ve ciddi bir sayılarda bu kalp nakli adayı olduğunu düşünürsek çok fazla bu durumdan muzdarip kişi var. Kalp nakli çok güldürücü bir işlem olmakla birlikte uygun bir kalp bulmak her zaman kolay değil. Gerek donör sayısının az olması, yani vericiliğinin az olması veya kalp bulunduğunda nakile uygun olup olmaması maalesef yapılan ameliyat sayısını kısıtlamakta. Bunun için dünyada özellikle kalp nakli bekleyen kişilerde hem hastalığın sağ kalımını arttırmak hem de yaşam konforunu arttırmak için bir takım yapay kalpler geliştirilmiş durumda.
8: İmplant peçemizi alın. Burası kalpte sol ventrikül.
4: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.

0: açılan yeni sezon ürünleri mağazada sizi bekliyor. Yeni ev kuranlara ve evini yenileyenlere özel seçenekler, 2 yıl garanti, ücretsiz kurulum ve 1 yıla kadar ücretsiz depolama imkanı. Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi, Muğla Yolu üzeri, Hesaplı AVM yanında. Siz de çıkın çıkın gelin, farkı yerinde görün.
1: Yolun sesi, rüzgarın dokunuşu ve o bitmeyen keşif arzusu. Motosiklet tutkusunu güvenle yaşamanız için yanınızdayız. Çünkü motosikletinizin düzenli muayenesi de bu yolculuğun önemli bir parçası. Keyifli sürüşlerin güvenle devam etmesi için TÜVTÜRK, sabit ve gezici istasyonlarıyla her zaman yanınızda. Yolunuz açık, yolculuğunuz güvenli olsun. TÜVTÜRK.
0: Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarında

Demlemelerden yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde GOP Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlıların

0: Taksim'a Efeler Aydın.
1: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
2: Josef hayat verir.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371.
3: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya, Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için...

0: siz onun içine katıyorsunuz ve aşk iksirimi koyuverdiniz. Ben bunları yedikçe camış gibi oluyor, camış.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Ooo Gül abla, hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayası can. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet, ben şiir sucuktan gelip yedim. Ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebelloş olup dursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyorduk da oturdun ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyorsan sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör, tamam mı? Gör oldu gavurla yatarsın.
0: Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim, Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çin'i de eksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite.
8: Anacığım, dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüğüne de haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucukta yemeyin değme. Verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukları yedikten sonra bu evi yoluna. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeylerin nerede, altınları nerede? Hemen şaşırmam canım, telaş etmem. Hem ben parıştırmam. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuşkan al, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efendim, basit çiftleri. Çiftler çiftler doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim garıcığım.
0: Hadi otur hadi. Yere. Hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi al oğlum al. Hadi.
2: Hadi Ayşe.

Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli toprakları

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz.

0: Üstelik seçili modellerde 10 yıl kompresör garantisi, ücretsiz demontaj ve A+ verimli enerji avantajı da sizlerle buluşuyor. Ekolojik inverter ve neo inverter klima modellerinde kaçırılmayacak kampanya fiyatlarını sakın kaçırmayın. Acele edin, kampanyadan yararlanın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefonlardan bize ulaşın. Arçelik, yazın serinliği, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: IFM Reklam.

0: Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 FM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Yine her zaman olduğu gibi ölmedik, dimdik, ayaktayız ve buradayız. Bugün 21 Temmuz 2026 ve günlerden salı. Geldik. Allah nasip etti ve geldik. Buradayız. Buradayız. Radyoları başında bizleri bekleyen herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Yine neşeli neşeli parçalarla startımızı verdik herkese. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, canlı bağlantılarımız başlıyor. Eğer sizler hazırsanız, hazırlık yaparken böyle üst üste arandığında olmuyor, olmuyor. Hazır değilken bağlayamıyorum ki. Evet, ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837, 0532 686 7837, bizlere WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Başka yerden değil, WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve hemen bakalım ilk konuğumuz kim gelecek? Evet, şu an itibariyle hazırız. Bakalım. Hattımıza kim geliyor ilk konuk? Bismillah diyelim. Hazır mıyız? Hazırsak ilk konuğu alıyoruz yayına. Alo.
1: Alo abi, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Mustafa Yüksel, Nazlı Açık'tan.
0: Mustafa Yüksel, sıranı kaptırdın artık. Sıfırdan başlıyor işler.
1: Hayır abi, hayır. Ben biraz geç kaldım, okundum ben.
0: Ben bilmem artık, sıran geçti yani. Hadi, hani böyle bayrak hep elinde gidiyordun, bayrağı kaptırdın.
1: Aldım abi bayrağı, yine elime bayrak bende.
0: Ben bilmem, bugün bir oldu daha. Öyle olmaz, 4-5 kez birinci gelmen lazım.
1: Abi zaten 15 dakika izle gideceğim ya.

0: sen de izincisin yani.
1: Aynen. İzine geleceğiz söz devam abi. 3 ay bu kadar. 3 ay devam.
0: Tamam. 3 ay devam. 3 aydan sonra aynen zaten arayamıyorsun.
1: Aynen. Mesaj atarız abi.
0: Dışarı çıktın mı arayamıyorsun bize.
1: Mesaj atarız abi.
0: Ha bakalım yani. Mesajları da görmek lazım. Sırayla gidiyor ya.
1: Abi dışarıda da var ankesörlü telefon.
0: Ha yok almıyoruz öyle. Ankesörlü falan fark etmiyor. Almıyoruz. Sadece sadece cezaevine özel bu.
1: Tamam bize mesaj atarsın.
0: Hadi bakalım kimlere sesleneceksin?
1: Abi buradan kapanışa sesleneceğim. Deniz Hızlı Çocuğu Celal Koç Çift Cihan Koç yapmak duran onu çok seviyorum. Bütün güzel parçalar ona gelsin. Cihan Beş Koç yapmak duran Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazman, Ethem Beyazman, Hamdi Samet Yelendoğlu, Ediz Barut, Erol Körü, Onur Şahit, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Sükesici, Yaşar Türkay, Erol, Musa Karan, Cihan 18 Koç'un yapmakta olan Ahmet Kısıltay, Serkan Karatay, Çağlar Sarı, Mehmet Emin İkici, Tamer Oras, Ali Kara, Suat Bulup, Dudur Süt, Eren Açıker, Yüksel Ketliksoy, Arap Kütübü, Eybil Koç'un yapmakta olan Şener Baş'tan, 60 Dayı, Halo, Emin Şahan, ondan sonra Cihan Koç'un yapmakta olan Mert Cembalcı, Batuhan Balcı, Meydan Güzel Kralı Ümit Dere, T8 Koç'un yapmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, D3 Koç'un yapmakta olan Akın Demir. Buradan gün kapalıya giden kardeşlerimiz Yagi'ye gelsin özellikle.
0: Yagi nereye gitti? Kapalıya mı gitti?
1: Kapalıya gitti abi Yagi.
0: Abo! Niye? Ne oldu da?
1: Sakin dur abi kapalıya gitti ya.
0: Yapacak bir şey yok. Nasibi böyleymiş.
1: İspini geçirerek arabam ya kapalı gidiyorduk ya.
0: Öyle diyelim artık yapacak bir şey yok. Evet
1: Yagi'ye başka. Gelsin. Mert Tefanoğlu'na gelsin. Burak Karayfe'ye gelsin. Osman Kurnaz'a gelsin. Berke'ye gelsin. Bunlar 5 kişi tabii.
0: Tamam var mı başka?
1: Ondan sonra açıkta yapmak olan az kardeşim dostum. Aslan İsteyi Kamuş'a gelsin. Berkan Yıldırım'a gelsin. Hacı Mura'ya gelsin. Turan Sakınbaş'a gelsin. Yan Pamuk'a gelsin.
0: Evet.
1: Tolga Oruç'a gelsin.
0: Evet.
1: Şükrü Kılıç'a gelsin. Şükrü Kılıç'a gelsin. Seraj'dan kuralı.
0: Tamam.
1: Bu kadar abi.
0: Tamam. Ne gönderelim onlara?
1: Abi Devrim Çelik'ten Zulüm Kokar Kentimiz.
0: Devrim Çelik. Zulüm Kokar Kentimiz. Kentimiz. Bu kadar mı?
1: Abi, bu istek parça kapalı yapmakta olan Cüneyt Küçükhan'a gelsin.
0: Tamam. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Sen de abi Allah'a emanet. Görüşürüz.
0: Görüşürüz. Evet evet. İlk konuk geldi. Mustafa Yüksel. İkinci konuk kim bakalım? Bu arada Yagi'ye sevgiler selamlar olsun o zaman Yagi'ye. Neyse devam edelim. Bakalım hemen ikinci konuğumuza. Şöyle beni aramıyordu. Şimdi hiç arayamayacak. Ulan Yagi. Var ya sen. Evet devam edelim. Bakalım hatta kim var. Alo.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Nasılsın abi iyi misin?
0: Allah'ıma bin şükürler olsun. Sen nasılsın?
2: Hamdolsun abi ben. Nazilli kapı açıktan Onur Karam'ım.
0: Evet Karam.
2: Nasılsın abi iyisin?
0: Şükür valla sen nasılsın? Durgun gibisin.
2: Yok abi biraz rahatsızız ondan dolayı.
0: Sen de mi ya yazın hastalığa hafta tutulanlardansın?
2: Evet abi ya. Geçen hafta zaten arayayım artık seni.
0: Ben de dedim herhalde Karam almak istemiyor artık ondan aramıyor dedim.
2: Almamız abi. Sıkıntı yok ona. Abi Çin'e açık cezaevinde yapmakta olan kardeşim İrfan Çeşmeci Aydın açık ve kapalı yapmakta olanlar abi.
0: Evet.
2: Çeşmeci abi Zeki Akbulut dayım. Arkın Üçüncü kardeşim. Orhan Terit dayım. Ahmet Valla kardeşim. Müslüm Karaduman abim. Erdoğan kardeşim. Süleyman Doğan dayım. Sait Doğan dayım. Cemal Angül kardeşim, Cihan Gül abim, Cem Oğuş kardeşim, Seyfettin Göl dayım, Bilginler Göl'ün işte, Mecati Göl abi, Akrep Şahzat abim, Gökhan Endek abim, Ramazan İbrahim dayı, Taner Doğan abim, Ali Tereli kayınçım, Mişko, Bayram Soysal, Fethi Karaduman kardeşim, Zahmet Can kardeşim, Aydın Toprak abim, Roşat Başaran kardeşim, Hüseyin Babadağ kardeşim, Ertuğrul Yılmazoğlu dayım, Derman Babadağ kardeşim, Savaş Varlı kardeşim, İsmet Yerzem kardeşim, Tolga Gülbahar abim, Gökhan Doğan eniştem, Kadir Ertaş, Orhan Kapkara, İbrahim İhan Yaşım, Gökhan Doğan eniştem, abi Nazilli açıkta yatmakta olan,
0: evet,
2: Kepçeci Ahmet, Ali Berk Küçük, Onur Deniz abim, Şakir Yıldırım abim, Osman Menekşi abim, Süleyman Hakan abim, Volkan Kaya abim, Resul Katırcı dayım, Şevki Sert abim, Berkay Karagöz kardeşim, Ahmet Canlı abim, Tolga Tunu Çarkçı abim, Sinan Özen abim kardeşim, Mustafa abi, Aydın Öge, Mehmet Öge abim, Escobar Adem dede, Sökele Serkan, Tufan Arıkan, Yılmaz İştar, Çağlar Başkan, İbrahim Duran abi, kapalı yatmakta olan Egemen Güney, Budık Cihan Dinar, evet, Berat Yakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlucan Sert, Erkan Akbalık, Namı Değer Yage,
0: evet,
2: Berke Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir. Abi istek şarkım da
0: nedir?
2: Neydi o adam adı? Eski tadım yok. Ama hangi adamdan?
0: Tamam, ben
2: sanatçının ismini unuttuk abi.
0: Tamam, hallederim ben onu. Bu kadar mı?
2: Evet abi, bu şarkım da Yagi'ye gelsin abi.
0: Tamamdır. O zaman tamam. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
2: Hadi Allah'a emanet.
0: Hadi.

0: Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şöyle bakalım hattımıza kim geliyor, kim geliyor? Bir bakalım üçüncü kişi kim? Alo.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Nazlıbaşı'dan Murat Bayram. Namı değer Hacı Muro.
0: Hacı Muro. Hacı Murat'ı aldık değil mi?
1: Aynen aldık.
0: Hayırlı olsun o zaman. Kimlere sesleneceğiz?
1: Buradan sevdiğim, saydığım değerli kardeşlerim, dostlarıma seslenmek istiyorum da.
0: Tamam, seslenelim.
1: Çin'e açıkta bulunan değerli abim Cihan Çelik, Burhan Çelik, Ali Ülgenoğlu, Nazilli Kapalı'da, C7'de bulunan Suzi dayım, Mami Çetin, kardeşim Yakup Görüklü, E3 koğuşunda bulunan Mustafa Arıcı kardeşlerim, Rıdvan Sıcakyüz, Burhanettin Buğcu, Serhat Demir, Serkan Demir, sürgünde olan değerli dostum Namı Değer İdocan'a, Serdar Demir'e selam olsun. Açıkta bulunan kardeşlerim Aliber Küçük, Yusuf Çelik, Bilal kardeşim, Mustafa Yüksel, Akseki'de bulunan kardeşim Bingo'ya, Koç'a açıkta bulunan kardeşim Fırat Bayram'a, Bingo'nun kapalında bulunan tüm dostlara selamım var. Son olarak Bayan Koğuşu'nda bulunan kardeşim Aysel'e ve yeni giren Sema Düzgün'e geçmiş olsun diyorum.
0: Evet.
1: Beni tanıyan tüm dostlara sevgiler, selamlar olsun buradan kapalıya.
0: Aleyküm selam. Bu kadar mı?
1: Bu kadar. İstek parça yok.
0: Nedir o?
1: İstek parçam Düşme Kardeş.
0: Düşme Kardeş. Kim söylüyor?
1: Kim söylüyor? Onu bilmiyorlarmış abi ya.
0: Onu bilmiyorlarmış. Tamam o zaman. Ben yazdım listeye. Bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.
1: Allah'a

0: Evet, devam ediyoruz. 19.43 Türkiye ve Stüdyo saatleri, canlı bağlantılar devam ediyor. Bakalım hemen hatta kim geliyor, kim geliyor, şöyle bir bakalım. Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
1: Abi ben Park Bahçeli'nin Kalo.
0: Bir daha söyle ismini. Kalo mu?
1: Aynen abi, Park Bahçeli'nin Kalo.
0: Kalo.
1: Evet abi.
0: Evet Kalo, kimlere sesleneceğiz?
1: Abi en başta biraderim Eraycan.
0: Evet.
1: Bacanağım Çetin Koldaş, kardeşim Apo Koldaş, Onur Karaduman, Fırat Yılmaz, Samet Soyer, Metin Yona, Rıza Sert, Adanalı Mehmet Mücek dayım, Sultan'ın İsar'ın ağası Mehmet Dinç, Çaki, Mertcan, Emre Öcal, Emrah Koldaş, Günay Atabey, Tugay Kasken, Birol Yıldırım, Sökeli Erdal Balcı, İstanbullu Hakan dayım, Namık Erdeğer Hakan, Okan Kızılyaprak, Okan Uğur Özen, Büdü, Oğuzhan Karakyak, Aslan Yem Köfte, Eren Kurtoğlu, Sercan Sevingen, Köse Ulaş Babada, Oktay Çi, İsmet Babada, Naim Babada, Tuncay Babada, yeğenim Ahmet Pisko, Semih Çatalbaş, Cavit Cevizci, Faik, Kadir Göksu, Baran Tarakçı, Kayınçom, Akın Güleç, Ahmet Babayık, Burak Taşçı, Tolga Gül, Antik, Zeytin, Serkan Kaynak, Ufuk Pesel, Yüksel Pesel.
0: Evet.
1: Bunlara gelsin abi.
0: Tamam.
1: Abi bu romantik adam yeni şarkı çıkarttı ya, Roman Havası.
0: Ne çıkardı?
1: Neydi o şarkının ismi ya? Yelle Yelle.
0: Romantik Erhan.
1: Yelle.
0: Yelle. Tamam.
1: Yelle Yelle abi.
0: Tamam, Yelle Yelle olarak yazdım ben.
1: Aynen abi, bu şarkı Eraycan'a gelsin kardeşime.
0: Tamam, Eraycan'a gönderiyoruz. Var mı başka?
1: Eyvallah, bu kadar abi.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Allah'a emanet abim. Görüşürüz. Sağ olasın.

0: Evet, devam edelim, devam edelim canlı bağlantılarla. Şöyle bakalım hatta kim geliyor, kim geliyor. Alo.
1: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam. Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Abi ben Aydın Hatice'den arıyorum, Tugay Kurt.
0: Tugay Kurt, evet Tugay. Evet. Kimlere sesleneceğiz?
1: Abi sevdiklerime, arkadaşlarıma, abilerime seslenebilirim.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Abi... Aydın Kapalıcı'dan önce D1 kavuşuna yatmakta olan Serdar Mevlüt Yıldırım abim var. Ona buradan çok çok selamlar olsun abi.
0: Evet.
1: Abi bugün onun doğum günü, onun için bir tane şarkı isteyecektim. Bir de abi Londra'yla alakalı bir şeyler duymuş. O muhabbet doğru abi. Buradan ona sesleniyorum, duysun. Bir tamam. De mektubunu yazdım, onu göndereceğim. Abi sıradaki parça var. Urfalı Rıdvan abime gelsin, Lütfi Çetin abiye gelsin,
0: evet.
1: Mehmet Erdemir abiye gelsin, Fehmi Kaplıkaçlı abiye gelsin, Erdinç Kaçar'a gelsin, dayım Özgür Sincer Baba Dayı'ya gelsin, İsmet amcama gelsin, Naim amcama gelsin,
0: evet.
1: Olgun amcama gelsin, Vedat Kılıç Aslan'a gelsin, bir de Mesut Özen'e gelsin abi.
0: Tamam, gelsin.
1: Abi bugün Serdar Mevlüt Yıldırım abimin doğum günü, onun için senden bir tane parça istedik, çalar mısın abi?
0: Nedir o parça?
1: Abi Taladro Yürüyorum Dikenlerin Üstünde.
0: Taladro biraz rap'e giriyor olabilir, onu gönderemeyebilirim.
1: Abi sana da bir doğum günü hediyesi parçası.
0: Valla biz rap
1: rap
0: çalmıyoruz, o yüzden Taladro diye bakıyorum şu anda, yok bende zaten öyle bir sanatçı da yok.
1: Ayarlayamaz mısın abi doğum günü hediyesi olarak? Ya,
0: abi yok abi. Başka şarkı isteyin. Çünkü hani çalmadı mı sonra çalmadı diyorsunuz ama olmayan şarkıya var diyemem yani. Yalan söylemem ben.
1: Tamam abi Özgür Kaplan'dan bir tane çalışsın.
0: Tamam Özgür Kaplan'dan bir tane göndereceğim. Tamamdır.
1: Tamam
0: onu da not ettik. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Sen de abi görüşürüz.
0: Sağ olasın. Evet devam ediyoruz. Son 9.48 Türkiye Vesio saatlerimiz. Biz buradayız. Aydın'dayız. Hava yanıyor. Sıcak. Ortalık 56 valla. Park Bahçe yoruldu herhalde bugün Park Bahçe. Hemen devam edelim canlı bağlantılarla. Türkiye Vesio saatleri 19.48 ve bakalım hemen hatta kim gelecek? Şöyle bir sistemi bekliyorum. Evet. Bakalım hatta kim geldi. Alo.
2: Alo. Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
2: Abi ben daha önce açık cezaevinden arıyorum.
0: Evet.
2: Abi buradan Kapalı'ya seslenmek istiyorum.
0: Seslen hadi bakalım.
2: Abi D1 koğuşunda yatmakta olan canım ciğerim amcam Süleyman Elcik. Amca ne yapıyorsun? İyi misin? İnşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz burada iyiyiz. Keyfimiz rahat. Sen de kendine iyi bak. Koğuş arkadaşlarına seslenmek istiyorum. Davut Bozcuğit, İrfan Gülfidan, Mahmut Gülfidan, Muko Başkan, o şey Alaşehirli, Alaşehirli Emre Ölmez, Alaşehirli, Davut Bozcuğit, Kako, abi bir de Mehmet Elçik. Mehmet abi sen nasılsın, iyi misin abi? Ellerinden, yüzlerinden öpüyoruz abi. Kendinize iyi bakın. Buradan abim bilin, İbogül'ün çok çok selamları var size abi. Abi, açık cezaevinde yatmakta olan namı diğer göklerin kartalı İbocan Kıvcı, Kurdet Elçik,
0: evet.
2: Necat Elçik, Mehmet Elçik, Recep Tatar, Serhat Bora, Şeytan İsrallı kendisi.
0: Evet.
2: Ayı Bülent. Abi... C14 koğuşuna yapmakta olan Sinan Kıvcı abime. Abi senin ellerinden yüzlerinden öpüyorum. Sizleri çok seviyorum buradan. Fethi Eşen'de yatmakta olan canım ciğerim abim İsmet Kıvcı abim. Abi bir tane şarkı isteğim var.
0: Nedir o?
2: Bir de Nazır Açık'ta yatmakta olan Karam. Germencikli Karam.
0: Evet.
2: Abi şarkı isteğim Neşet Ertaş'tan Ağlama Anam.
0: Bir dakika Neşet Ertaş...
2: Ağlama anam.
0: Ağlama anam. Tamamdır. Bu kadar.
2: Abi amcama gelsin.
0: Tamam. Amcana gönderiyoruz. Var mı başka?
2: Tabii abi. Yok abi canım.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Telefonlarımızın arkası kesilmiyor maşallah. Ve bakalım hatta kim var? Alo.
3: Alo, selam aleyküm.
0: Alo.
3: Alo, sesim geliyor.
0: Ses gelmiyor
3: mu?
0: Alo.
3: Gelmiyor mu? Orası neresi?
0: Burası Adana.
3: Adana, yok ben şeyi aradım, Aydın'ı aramıştım.
0: Yanlış aradın, yanlış aradın o zaman. Görüşürüz, bay bay.
3: Güle güle abi, görüşürüz.
0: Evet, Serkan.
4: Ne yapıyorsun sen abi?
0: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
4: Ne yapalım abi, aynı bizim ya. Yatıyoruz, kalkıyoruz, bekliyoruz işte gidelim diye bir an önce.
0: Gidemezsin sen. Ben yazdım her yere. Beni şikayet ediyor diye yazdım her yere.
4: Abi, vallahi
0: bunu dedim. Yazsan... Bunu dedim, sürün buradan. Alın götürün bunu dedim. Vermeyin yakınlara. Uzaklara vallahi verin abi, dedim.
4: Bu hafta inşallah beni oruna gideriz buradan ya.
0: Vallahi bilmiyorum artık. Nereye gideceksin vallahi acaba?
4: Vallahi ya Dalaman ya Burdur abi, ikisinden biri.
0: Abi Burdur'a git ya. Git de uzaklaş.
4: Vallahi herkes öyle diyor abi. Çok serinmiş o bir de onlar ya.
0: Evet, oralar serin. Duyuyorum ben.
4: Serin diyorlar.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Denizden sonrası zaten akşamları üstüne adamlar böyle ince bir şeyler giyiyormuş.
4: Vallahi bizim buradan bir arkadaş gitti işte. Serin diyor buraları diyor.
0: Evet, serin olur tabii oralar.
4: Sen ne yapıyorsun? İyisin değil mi abi?
0: Şükür vallahi, aynı işte. Koşturuyoruz.
4: Aynı, ama aynı tabii. Aydın daha sıcaktır abi ya.
0: Abi yanıyor şu an burası. Klima da yok bizde. Bir sponsor bulup da klima taktıramadık.
4: Bulursun ya. Biraz daha mekan gez, dolaş.
0: Yok, gezmiyoruz biz, biliyorsun yani.
4: Aynen abi. İyi abicim, ben buradan Kapalı'ya seslenmek
0: Hadi
4: istiyorum.
0: Hadi seslen bakalım.
4: Fazla şey yapmayalım, arkadaşlarımın hakkına girmeyelim. G14 koşunda yatan Taner Tunç abim be, Mehmet Şirin Tunç abim be, Yasin Altınbaş'a, Okan Şanlı'ya, Yufkacı Kenan'a, Süleyman Egus'a, Süleyman Türkmen'e sevgiler gönderiyorum. Ondan sonra E6, E7 koşunda, işçi koşunda yatan tüm arkadaşlara, Süleyman Erkan Dayım'a, Bahri Usta'ya, Enes Usta'ya sevgiler gönderiyorum. Ondan sonra dün Kapalı'ya giden...
0: Evet. Sesin gitti, sesin bak, hat gidecek şimdi. Heh, bak. Kapalıya giden Yagi ediyordur kesin. Aha, gene geldi. Kesin odur. Bakayım hemen. Hemen bakalım kimdir. Alo.
4: Telefon kapandı abi.
0: Abi sen kapattın. Ben niye kapatayım?
4: Yok. Şeyden kapandı. Hattan düştü.
0: Ben kapatmış olsam dıt dıt dıt demez. Senin oradan hat düştü.
4: Ya ondan sonra işte E6 E7'ye koşunda yatan Enes Usta'ya, Bari Usta'ya sevgiler saygılar gönderiyorum. Beni tanıyan herkes, ondan sonra açıkta yatan Gökhan Erdoğdu abime, Çağlar Başkan'a, Yagi kardeşime, Ali Bulut kardeşime gelsin.
0: Evet.
4: Bu kadar abi. Bir de Taner Tunç abime bir mesajım var abi. Taner abi, Yagi dün dedi ki Taner abi çıksın beni istesin dedi. Yanına gelecekmiş galiba. Geldi mi bilmiyorum. Çıkıp isteyecekmişsin abi onu. Orhan Başkan'a falan çıkıp yanına gelmesini isteyecekmişsin.
0: Tamam, bu kadar.
4: Bu kadar abi. Şarkımız da Ahmet Kaya'dan bir şarkı çalıyor abi.
0: Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Tamamdır o zaman, kendine iyi bak, görüşürüz.
4: Sağ ol abicim, görüşürüz.
0: Bu arada Yagi'ye sevgiler, selamlar olsun. Dinliyor mu bilmiyorum. Sen açıktayken abini arama. Şimdi nasıl arayacağım bakayım. Neyse. Yagi'ye ve Egemen Güney'e de sevgiler, selamlar olsun. Onlara, Nazilli'ye. Ayrıca Aydın'dan da değerli İnan abimize, İnan Işık abimize, Raif Domurcu'ya, ondan sonra Selen kardeşlere ve Koldaş ailesine de sevgiler, selamlar olsun ve bakalım hatta kim var. Alo.
5: Alo, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
5: Hoş bulduk abi, ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin?
0: Şükür vallahi, aynı. Her zamanki gibi
5: abi,
0: diyelim.
5: Abi, Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum ben, İbrahim Kucu.
0: Evet İbrahim, kimlere sesleneceğiz?
5: Abi, canımdan değerli abime seslenmek istiyorum abi.
0: Tamam.
5: Sinan Kucu abime.
0: Tamam, hadi seslen bakalım.
5: C14 koğuşunda yatmakta olan Sinan Kucu abime seslenmek istiyorum. İnşallah abi iyisindir. Bir olacak olursan aynı bildiğin gibi yatıyoruz. Ne yapacaksın işte? Hayat şartlarına göre koçuyoruz işte abi. Nasıl biliyorsan öyle işte.
0: Evet.
5: Ondan sonra C14 koğuşunda yatmakta olan Onur Dalkıran, Petri Coşkun, Cengiz Amca, Şirin Tunç, Taner Tunç, Yasin Altınbaş, ondan sonra Batuhan Şaşak, ondan sonra abi D1 koğuşuna geçmek istiyorum abi.
0: Evet.
5: D1 koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elçik dayıma gelsin. Can Haloğlu Mahmut Gülfidan'a gelsin. Namı diğer Mutlu Başkan'a gelsin. Bozuyit Davut Gozit'e gelsin. Evet. Ondan sonra Kakoda'ya gelsin. Mehmet Elçi'ye gelsin. Ondan sonra abi D4 koşuna geçmek istiyorum. D4 koşunda yapmakta olan Kokucu Gökhan'a gelsin abi. Namı diğer Kokucu Gökhan.
0: Evet.
5: Ondan sonra Tancı Ünal'a gelsin. Umut Aydın'a gelsin. Melik Kartal'a gelsin. Ondan sonra C7 koşunda yapmakta olan Mehmet Yüre'ye gelsin. Namı diğer Selami Kasap Dayı'ya gelsin. Kazım Özege'ye gelsin.
0: Evet.
5: Ondan sonra abi Beyaltı koşuna geçelim. Beyaltı koşunda yapmakta olan Namı diğer Oğli'ye gelsin. Oğler Güne. Onur Görgülü'ye gelsin abi. Abi bir tane istek bir parçam vardı abi.
0: Nedir o?
5: Parçayı ama bir dakika abi açıyor da sayayım şimdi arkadaşlar ayıp olmasın ya.
0: Tamam say onu da.
5: Namı diğer yetimlerin babası Kudret Elçi'ye gelsin. Necat Elçi'ye gelsin. Namı diğer fark etmez Necat. Ondan sonra Ahmet Elçi'ye gelsin. Mehmet Elçi'ye gelsin abi. Ondan sonra Mustafa'ya gelsin. Umut evet. Keskin'e gelsin. Ondan sonra Ferhat Bora'ya gelsin.
0: Evet.
5: Namı diğer Çiko abi. Ondan sonra abi istek şarkıma geçebilir miyim abi?
0: Hadi geç hemen.
5: Abi Dilberay'dan.
0: Dilberay'dan. Evet.
5: Dünya yalan, ölüm gerçek.
0: Dünya yalan.
5: Ölüm gerçek.
0: Ölüm gerçek.
5: Abim Sinan Kıvcı abimden Mahmut Gülfidan'a gelsin abi isteyeceğim şarkıyı.
0: Tamamdır eyvallah. O zaman abi, bu kadar
5: görüşürüz,
0: mı?
5: Görüşürüz Allah'a emanet.
0: Allah'a emanet.

0: Birlikteliğimiz ve bakalım hemen hattımızda kim var, kim var bir bakalım. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Nasılsın, iyisindir inşallah abi.
0: Allah'ıma bin şükür olsun vallahi, yuvarlanıp gidiyorum.
1: İyi abi, şükür Allah bundan kötü etmesin abi.
0: Amin cümlemize.
1: Ben açık cezaevinden arıyorum abi, Nazilli, Kudret Elcik.
0: Evet Kudret. Kimlere sesleneceksin?
1: Amcam ile seslenmek istiyordum ben abi.
0: Hadi seslen bakalım.
1: D1 koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elcik amcam, Mahmut Gülfüten, Davut Bozcu, Muko Başkan, Mehmet Elcik, Alaşehirli Emre abi, Sultan Esarlı Medat Aydın. Nasılsınız amca, iyisiniz inşallah. Bizi soracak olursanız biz iyiyiz. Burada kimseye kafa takmam. Hepimiz iyiyiz burada. Evet. Göndür koğuşunda yatmakta olan Aloğlu Sinan abi. Sinan abi nasılsın, iyisindir inşallah. Bizi soracak olursan biz de iyiyiz. Burada kafa takma İbo Mibo. Hepimiz Allah şükür iyiyiz. İbo da izine gidip geliyor. İbo'ya kafa takma, hepimiz birbirimize göz kulak oluyoruz burada. C8 koğuşunda Ümit abi var. Namı diğer kral. Abi nasılsın, iyisindir inşallah. Ümit Bilgen abi nasılsın, iyisindir inşallah. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. Dışarıda inşallah özgür günlerde görüşürüz abi. C7 koğuşunda yatmakta olan Sökeli Tamera Çiçek var. Namı diğer Üçgen. Ondan sonra Selami Güder var. Namı diğer Kasap dayı. İzmirli Roman çocuğu var. Kazım Özege. Sonra bizim Ulucabaşılı Aydın Ulucabaşılı var. Yusuf Yüzer. Emre abi var. Namı diğer Pişe var. Yakup Yörüklü.
0: Evet.
1: Mehmet Yüre var. Mehmet Yüre. Mehmet abi hepiniz nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz iyiyiz. Kendiniz zorlara da iyi bakın. Abi size mektup yazamadım. Yazı kötü diye size mektup yazamadım. Aklınıza bir şey gelmesin. Kendinize iyi bakın. Bağlanıp kesin ismini söylemeye çalışacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Açık cezaevine geçeceğim abi.
0: Tamam.
1: Açık cezaevinde yatmakta oldum. Umut Keskin, Karam, Necat Elçik, Ahmet Elçik, namı diğer İbrahim Kovcu, namı diğer Kartal, Serhat Bora, Sultan Esarlı, Mustafa Yüksel, Süleyman Urcan, Çaycılar Kralı abi, bunun üstüne çay yapan yok. Çay yapan varsa diyor, gelsin diyor.
0: Evet.
1: Hasan Hüseyin Kamış, İzmirli Recep Tatar abimiz.
0: Evet.
1: Arap dayı İncirlova'nın, namı diğer Arap dayısı İncirlova.
0: Evet.
1: İsmail abi var abi. İsmail abinin üstüne dam oynayan yok abi, söylemiştim, daha bulunamadı. Ama çok güzel oynuyor. Ben diyeceklerim bu kadar abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
1: İstek şarkıda Ali Taraboğlu. Evet. Zalim Felek bıraksaydı yakama.
0: Bir dakika, Halit Araboğlu. Zalim Felek.
1: Zalim Felek bıraksaydı yakamı.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Abi bir kişi daha var. Volkan Demirbaş var, Manisalı. Roman
0: evet.
1: Çocuğu da.
0: Tamam.
1: Tamam abi, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
0: Allah'a emanet, sen de kendine iyi bak. Abi şarkıyı söyledikten sonra bir daha isim söylemeyin. Bir de arkasına tık diye telefonu kapatıyorsunuz. Yapmayın. Evet. Devam ediyoruz. Türkiye Vesto saatleri 20. Bir şarkı arası vereceğim. Şarkı arasından sonra yine burada olacağız. Bilginiz olsun.

0: Yine devam ediyor. 20.09 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerimizi, radyolarımızı yine açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, sizler 0532 686 7837, 0532 686 7837 WhatsApp iletişim hattından bizlerle iletişime geçiyorsunuz. Evet, devam edelim hemen. Hattımızın ucuna kim geliyor? Şöyle bir bakalım. Hemen canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Güzel bir Neşet Baba geldi kulaklarınıza ve bakalım hemen. Alo.
1: Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Ben Doğukan Genç abi. Aydın Cezaevini arıyorum.
0: Evet Doğukan, hoş geldin.
1: Abi Aydın, önce de Aydın Kapalı Cezaevini yatmaktan abilerim, kardeşlerim selam göndermek istiyorum.
0: Evet, mikrofon sende. Hadi gönder bakalım.
1: Başlıyorum abi.
0: Başla bakalım.
1: Aslan dayım Yıldırım Küpe. Aslan kardeşim Yiğitcan Küpe. Aslan abim Ziya Ateş'e. Orçun Karaağaç'a. Aslan dayım Sarı Mustafa'ya. Aslan kardeşim Ahmet Döyen'e. İsmail Uruzman'a. Aslan dayım Caner Doğan'a. Hasan Çalışkan'a. Serkan Bala. Cavit Girgin'e. Değerli abim Müjdat Akın'a. Bayram Tekin'e. Oğuzhan Yavaş'a. Aslan kardeşim Yakupcan Tosun'a. Burak Batuhan Özbay'a. Hasan Baldan'a. Mehmet Ali Patak'a. Mehmet Erol'a, İzmir Rımami'ye, Fırat Öğmen'e, Nazilli Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Umutcan Dönmez'e, Çin'e Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Bombacı Bir Kanapa'ya, Çin'e, evet, Açık Cezaevinde yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, Haşim Erkun'a, Uğur Uyguca, Emre Öztürk'e, Emre Gülseven'e, Aslan kardeşim Zekeriya Dere'ye, Çamur Sada'ya, Park Bahçede çalışmakta olan abilerim, kardeşlerim, Hortum Sarkan'a, Eray Kuyucu'ya, evet, Taşkın Karaman'a, Ömer Yalı'ya, Vasfi Konay'a, Tolga Karatay'a, Mehmet Şenses'e, Özcan Aşık'a, Aydın Açık Cezaevinde yatmakta olan Aslan dayım Ulaş Tekeş'e, Aslan abim Çamur Mehmet'e, değerli abim Sökeli Nami Değer Kote'ye, Atlan Yöre'ye, Mustafa Kamber'e, Nami Değer Murtake Metin Kırbaş'a, Mustafa Kamber'e, Osman Yılmaz'a, İzmirli Tansel'e, Hızlı İmam'a, İlker Ergül'e, Pompoş Hüseyin'e, Özgür Alpgür'e, Mehmet Akşit'e, Berber Ali Oluç'a, Berbat Nazmi'ye, Halil İbrahim Kösem'e, Oğuzhan Katılmış'a, Oğuzhan Karakaya, Raşit Güler'e, Kaan Oyucu'ya, İbrahim Topdemir'e, Bayram Azer'e, Emrullah Oğuz'a, Doğukan Çelik'e, Acarlardan Ercu'ya, Faruk Şimşek'e, Mert Defoto'ya, Yaşar Hançer'e, Hasan Sakarya'ya, Maciroğlu Cüneyt Üstüner'e, Aydın Tembel'e, Abdullah Şaşlı'ya. Abi evet, parçayı söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Edip Akbayram'dan Bittiye Yazın.
0: Bir dakika, Edip Akbayram.
1: Akbayram Bittiye Yazın.
0: Bittiye Yazın.
1: Evet.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Abi bir de bu kadar abi. Kapalı yerin bir abim vardı. Ulaş'ta geçmiş bir şeyler söylemek istiyormuş.
0: Hayır, ikinci bir kişiyi verme telefona sen.
1: Tamam.
0: Tamam. Tamam, kendine iyi bak. Allah'a emanet. Tamam. Evet, devam ediyoruz ve bakalım hattımızda kim var. Alo. Aha, bir saniye. Bir saniye, hemen geliyor. Evet, şimdi dedik. Alo.
2: Selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Oo, Hızlı İmam. Rüstem.
2: Süzer.
0: Süzer, hoş geldin.
2: Nasılsın abicim, hayırlı akşamlar.
0: Allah'ıma bin şükür olsun işte. Koşturup duruyoruz oturduğumuz yerden.
2: Allah, sen nasılsın? Allah iyilik versin abicim. Şükür ben de iyiyim. Dört gözle dayımı bekliyorum.
0: Daha gelmedi mi?
2: Gelmedi abi.
0: He. Gelir
2: abi
0: ya.
2: Ya da varmış biraz daha. Gelir inşallah. Hastalığın tekrar olmasın.
0: İnşallah.
2: Orada ne kadar yattığının bir önemi yok. Buraya geldikten sonra tekrar olmasın artık.
0: Anladım. İnşallah vallahi. İnşallah. Temennimiz abi o.
2: Evet. Abicim ben kapalıda, açıkta, Çin'e de, Çin'e'nin kapalısında, Park Bahçede bulunan arkadaşlara bir selam göndermek istiyorum.
0: Tamam, mikrofon sende.
2: Kapalıda bulunan Aslan abim Erkan Güneş, Göksel Çakır, Şafak Demir, Mehmet Erol, Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Ömür Birtan Yücel, Muzaffer İsek, Semih Çıtak, Gökhan Uslu, Uğur Kavas, Salih Oğuzhan Kavas. Salih kardeşim, senin için çok üzüldüm. Babanı aradım, konuştum. Baban da gerçekten canı çok sıkkın. Böyle bir şeyin olmasını hiçbirimiz istemezdik. İlker Kırbaş, Sansar Selim, Tako, İbrahim Kafalı, Kerim Gültekin, Yunus Gültekin, Kerim kardeşim, inşallah bir an önce oradan çıkarsın. Tek temennimiz bu. Ergün Yaman, Mert Pamukçu, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Kökten dayıma, Uğur Durmuş, Erdo Başkan'a, Aslan abim Emrah Bartan, Aslan amcam Yıldırım Kip, amcaoğlum Yiğitcan Kip, Caner Doğan'a, Şino'ya, Erdo Başkan'a, Aslan abim Ziya Ateş, İsmail Uğur Uzman'a, Orhan Kılıca, Tecri Kılıca, Murat Yalı'ya, İdris Akıncı'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Enes Öcal'a, Ulaş Sevgili'ye, Savaş Öcal'a, Muhammed Ulu'ya, namı değer Mami'ye İzmirli,
0: evet,
2: Ahmet Moran, Eren Karaca ve Burhan Özger. Açıkta yatan kardeşlerimiz, öncelikle Aslan dayım Ulaş Tekeş. Kendisi hastanede, inşallah Rabbim tez zamanda buraya gelmeyi nasip eder. Ama tabii ki sağlam bir şekilde gelmeyi nasip eder. Sağlığı sıhhat yerinde yerinde.
0: Evet.
2: Abdülaziz Demir dayıma, İzmirli Tansel, Aslan abim Yavuz Yaman, Tanker Bilo'ya, Sergen Karatos'una, Dirgen'e, Hasan Gündoğan, Sabahattin Yüregil, Meto Başkan'a, Avni Cengiz, Murtake lakabıyla bilinen Metin Kırbaş, Mehmet Kızıltaş, Sökel namı değer Kote, Erco'ya, İzmirli Aytekin Dede'ye, Eren Ünal'a, Adnan Yörük, Diyar Kaya, Aşkın Yavuz, Emrah Kılıç, Aytekin Topbaş, Servet Akdağ, Cenk Çavdar, Sofi. Kardeşim sen de bugün kapalıya gittin ama senin için üzüldük. Elden gelen bir şey yok Sofi. Kadir Taş, Ozan Emre Çağlayan, Maşallah Turgut, Emre Değer, Hüsnücan Canbat, Berber Şahin, Mehmet Bölük, Motor Ali, Eyüp Denktaş, Tunay Manyaslı, Yıldırım Yıldız, Kadir Öztürk, Hakan Yıldız, Şahan Genç, Cio abi, İbrahim Sevimli, Aslan Bacanağım, Yunus Tekeş, Kayahan Karademir, Cengiz Yataz, Erol Uşar, Emrullah Oğuz, Ümit Koşar, Çamur Mehmet'e, Doğukan Genç, Şahan Genç, Mert Efetoy, İlhan Deniz, Onur Tirit, Bülent Arasan, Aziz Algan, Yılmaz Dinler, Emre Yılmaz, İsmet Mete, Burak Çetin, Kahveci Tahir Dayı.
0: Evet.
2: Efendime söyleyeyim, Çin'e kapalıda bulunan Abdullah Karademir, Muhammed Alakuş, Polat ve Tuğrul'a, Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman, Şafak Karaman, Erhan'a, Alperen'e ve Bombacı Birkan'a.
0: Evet.
2: Çin'e açıkta yatan Ekrem Tavaslıoğlu, babası Serkan Tavaslıoğlu, Muhammed Erek, Muhammed Ali Sancar, Haşim Erkul, Efe Şen'e, Memduh Biçki, Ayıcı Bayram, Cihan Çeli'ye, Nami Değer Çiko'ya.
0: Evet.
2: Park Bahçe'de bulunan Ömer Yalı, Mert Yalı, Ali Rıza Halat, Ahmet Kul, Mustafa Aykut, Ahmet Becerik, Sadullah Avcı, Mutlu Aydoğdu, Fırat Günüç, Konyalı Mami, Mehmet Öncel.
0: Evet.
2: Ve efendime söyleyeyim, Nazil'de yatmakta olan Taner Tunca, Şirin Tunca, Çağlar Başkan'a, Ulaş dayımın ve Aslan abim Yavuz Yaman'ın çok çok selamları var.
0: Aleyküm selam.
2: Diyorum.
0: Evet.
2: Geceyi veda etmek istiyorum. Germencik, İncirlova, Nazilli, Denizli, Söke, Çin'e, tüm bizi tanıyan tanımayan tüm mahkumları selam ederiz. Mahkum yakınlarının ellerinden öperiz. Rabbim bir an önce ailelerimizi kavuşmayı nasip etsin.
0: Amin inşallah.
2: Abicim şarkım da Ahmet Kaya'dan Karayazı.
0: Ahmet Kaya Karayazı.
2: Karayazı.
0: Tamamdır.
2: Gecenin sözünü söyleyerek veda etmek istiyorum.
0: Tamamdır.
2: Sahne gevşeklerin değil, adımlarından şüphe duymayanların yeridir. Adam olana saygımız sonsuz ama kıvırana para takarız.
0: Eyvallah.
2: Hayırlı akşamlar.
0: Allah'a emanet.
2: Allah'a emanet olun.
0: Kendinize iyi bakın. Evet devam ediyor birlikteliğimiz. Hemen bakalım şöyle hattımıza kim geldi. Alo.
3: Selamünaleyküm abi, iyi günler.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Abi ben kapalıdan yeni çıktım, Çin'e çıktım arıyorum.
0: Evet.
3: Kapalı'da bir arkadaşlarımı selam göndermek istiyorum. Adım Hikmet.
0: Evet Hikmet. Gönder bakalım hadi.
3: Abi Aydın E-Tipi Kapalı İnfoskurum'da yatmakta olan C8 koğuşunda Faris Kar, Ercan Yıldız, Ümit Kaya, Hüseyin Kurt, Onur Aslan, Fırat Öğmen, Gürkan Kareli, Kadir Yılmaz, Ulaş Sevgili, Gökhan Sevgili, Ali Kurtulan, Deniz Açıkgöz, Ercan Akın, Soner Topakçal. Bunlara çok selam söylüyorum. Kendine iyi baksınlar.
0: Evet.
3: Açığa girerken numaralar aldılar. O yüzden arayamadım onları.
0: Evet.
3: Şimdi abi içinde kapalı yatmakta olan abim reis Levent Kocabaş'a gelsin.
4: Taner abi selamlar.
3: Taner abinin selamı var çok çok. Levent evet. Kocabaş'a. Beyaz olsunun. Bir de abi Çin'e açıkta yatmakta olan Akın Tuncer. Aydın açıkta yatmakta olan Akın Tuncer. Son evet. Çin'e açıkta yatmakta olan Taner Tuncer, Burak Ünal, İsmail Ünlü, Ali Rıza Alimoğlu, Berber Haşim Erkut, Oğuzhan Kavak, Çin'den Osko.
0: Evet.
3: Bunlar abi çok çok selam söylüyorum. Bir daha abi şarkımız.
0: Nedir şarkı?
3: Saçlarını boyamışsın sarı abi.
0: Hemen yazalım. Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Evet abi. Özellikle bu şarkı Çin'e kapalıda yatmakta olan Levent Kocabaş ve Aydın, kapalıda yatmakta olan Ercan Yıldız'a gelsin.
0: Eyvallah. Tamamdır. O zaman.
3: Eyvallah abi. Allah'a kolay gelsin. Allah'a emanet olun.
0: Sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesto saatleri 20.21. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz ve bakalım hemen hattımıza kim geldi. Alo.
5: Alo.
0: Hoş geldiniz.
5: Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Kimle görüşüyoruz?
5: Ercan, ben Parkbahçeler'den arıyorum.
0: Evet, Ercan Bey, kimlere sesleneceğiz?
5: E3 koğuşunda, Kapalı'da E3 koğuşunda Hasan Kurt var. Hasan Kurt.
0: Evet.
5: Kardeşim Hüseyin İmer, Beytullah Gürbüz, Vedat Berak, ondan sonra Yaşar Kılınçer, ondan sonra Vural Yılmaz, ondan sonra Tuncay Sosa, Cesur Gürsoy, Şenol Pidan, Murat Şimşek Berçi, Uğur Coşkun, Hakan Sezgin, ondan sonra diğer arkadaşlar da var sayıyorum.
0: Evet.
5: Serkan Aydın, ondan sonra Kadir Alpaslan, Ali Rıza Gülen. Ayrıca açıkta kardeşlerim var, onlara da seslenmek istiyorum.
0: Evet.
5: Tez zamanda kavuşuruz inşallah. A2-3 koğuşunda Vedat Kılıç Aslan kardeşim, Sergen Ceyhan, ondan sonra Mehmet Erdemir, ondan sonra Başkan Rıdvan Günay, Tugay Kurt, Fehmi Kaptıkaçtı, Cengiz Karataş. Bu kardeşlerime seslenmek istiyorum.
0: Evet.
5: Bir de Ferhat Başaral var. Burada beraber Park Bahçe'de. Ona seslenmek istiyorum.
0: Evet.
5: Bu kadar. Şimdilik bu kadar.
0: Tamam. Ne göndereceğiz onlara?
5: Ahmet Kaya'dan isteyebiliriz değil mi?
0: Tamam. Fark etmez. Ne isterseniz. Ahmet Kaya'dan.
5: Geçmiyor günler, geçmiyor. Olabilir mi?
0: Geçmiyor günler. Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Tamam. Bir de Kapalı'da E3'teki arkadaşıma bir selam gönderiyorum.
0: Tamam, gönderin.
5: Kendisine iyi baksın. İnşallah ayın 3'ünde görüşeceğiz onunla.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Ziyaretindeyim. Bu kadar efendim.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
5: Sağ olun.
0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. 20.23 Türkiye Vesto saatlerimiz. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ve bakalım hattımızın ucuna kim geldi? Alo.
6: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Kolay gelsin.
0: Başkan, nerede kaldın ya?
6: Nasılsın kardeşim?
0: İyiyim, sen nasılsın?
6: Çok şükür, hamdolsun. Allah'ım o günlerce kez şükürler olsun. Vallahi buralardayım İslam, seni dinliyorum. Radyo açık, kulağım sende.
0: Eyvallah, Allah razı olsun. Başkasını dinlersen zaten bilmiyorum.
6: Dinler miyim hiç ya, kardeşime bak ya. Sen neler yapıyorsun? İyisin.
0: Vallahi aynı yaptığımız bir şey yok.
6: Moraller, keyifler yerindedir.
0: Şükür, şükür diyelim ya. Sıcaklardan müzdaribiz sadece.
6: Evet, evet, evet. Hep öyle.
0: Şu sıcaklar geçse kurtulacağız.
6: Bundan bir 5 dakika önce babamla konuştum. Sana da selam vardı.
0: Aleykümselam.
6: Muhabbet, sohbet ediyoruz. Buradan Yagi kardeşime öncelikle ve buradan Kapalı'ya giden arkadaşlarımıza da gelmiş geçmiş olsun diyorum. Bir iki kişiyle görüşemedik.
0: He.
6: Canlarını sıkmasınlar, morallerini bozmasınlar. Rabbim büyüktür, şükür. Buna da şükür olsun. Olacağı varmış.
0: Aynen öyle.
6: Yagi'ye de buradan sesleniyorum. Bir arkadaşa haber gitmesi gerekiyormuş. Ben ona söyleyeceğim. O evi arayacak, konuşacak. Öncelikle onu da söyleyeyim aklımdayken. Babamın sana çok çok selam var İslam.
0: Aleyküm selam.
6: Söyledim, dedim ki bir arkadaş, bir kardeş seni arayacak baba. İsmi dedim İslam Radyocu. Bir poşetin içerisinde duruyor emanetler. Tamam babam dedi, arayan sonra yok.
0: Üle numara mı vardı, arayayım sorayım?
6: Üle verdiğim ya sana numarayı.
0: Ben nereden bileyim hangi numara ya? Ortalık 56 oldu zaten. Kafam var bu sıcak.
6: Yok ya.
0: Kafa kaldırmıyor. O zaman hatta...
6: Söyleyeyim, belki de babamın hayranları olur da.
0: sen hattı kapatma, ben geleceğim konuşma bittikten sonra.
6: Aynen.
0: Telefonu değil, kapatma o zaman. Şükür,
6: tamam,
0: şükür.
6: Tamam.
0: Şu muydu acaba? Vallahi... Dur bakayım bir dakika. Buraya bir tane yazdım. Yo yazmamışım ya. O başka numaraymış.
6: Ya yazdın ya.
0: O bilmiyorum ne. Vallahi hatırlamıyorum ya. O kadar sıkıntılıyım yani.
6: Burada Hacı Murat kardeşim var. Murat Bayram.
0: Evet, onu Hacı Murat almışız zaten, gezeceğiz çıkınca.
6: İnşallah. Hacı Murat'ın da sana çok çok selamı var kardeşim.
0: Aleyküm selam.
6: Buradan yemekhane personel olan çalışan arkadaşlarımıza da, berberhane olsun, çamaşırhane olsun, onların da sana çok çok selamları var.
0: Aleyküm selam.
6: Kardeşim, bir parça isteyeceğim senden.
0: Neymiş o parça?
6: Ceylan'dan doğum günün kutlu olsun şimdiden.
0: Bir dakika. Hemen yazalım bir. Ceylan, doğum günün kutlu
6: doğum
0: olsun.
6: Doğum günün kutlu olsun.
0: Günün kutlu olsun. Tamam, yazdım.
6: Aynen. Bu bizi duyan, dinleyen tüm cezaevleri, cezaevi yakınları, aileleri, dostları, sevenleri, sevdikleri herkese gelsin. Bu arada saat 8'de çalmış olacağın bir ara şarkı var ya.
0: Evet. Çaldım, 8'i benden, geçtik ya.
6: Geçti mi? O da benden sana gelsin işte.
0: 8. Tamam, o da bana gelsin. Tamam o zaman.
6: Seviliyorsun kardeşim. Allah'a emanet ol.
0: Eyvallah.
6: Gecen iyi olsun.
0: Kapatma, geliyor.
6: Çok... Tamam. Perşembe günü nasipse, Perşembe günü
0: evet,
6: bu radyoyu yıkmamız lazım. Yıkılacak.
0: İyi de radyo yıkılırsa olmaz ki. Bir daha nasıl konuşacağız?
6: Yok öyle değil. Canlı bağlantı yıkılması lazım. Arkaya gelmesi lazım.
0: Bilmiyorum artık. Bilemem.
6: Yapacağım.
0: Belki ben. Perşembe gelemeyeceğiz. Biz gelemeyeceğiz.
6: Yo, Allah etmesin. Doğru.
0: Ya. Perşembe olsun, bakacağız.
6: İnşallah. İnşallah kardeşim. Gecen iyi olsun. Allah'a emanet ol.
0: Sen de Allah'a emanet. Geliyorum.
6: Görüşürüz. Tamam.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyor ve bakalım şöyle hemen hattımızda kim var?
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: İyi yayınlar abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Abi valla bir saattir buradan bağlanmaya çalışıyorum, parmaklarım uyuştu.
0: Valla hepimizin uyuştu ya.
1: Abi ben isteğimi söyleyeyim.
0: Hadi söyle bakalım. Önce kimsin
1: ben
0: onu
1: Aydın
0: söyle.
1: Açık. Efendim abi.
0: Önce kimsin onu söyle.
1: Ben Aydın Açık Cezaevinde Diyar Kaya.
0: Evet Diyar. Şimdi seslen bakalım, kimlere sesleniyorsun?
1: Öncelikle kapalı yatmakta olan arkadaşlarım, dostlarım seslenmek istiyorum abi.
0: Evet.
1: Osman Özçelik, Barış Eroğlu, Gökhan Eroğlu, Savaş Eroğlu, Burhan Tübari, Gökhan Uslu, Ferit Soncul, Gökhan Korkmaz, Orhan Güzel, Baran Emul, Ömer Koldaş, Doğan Koldaş, Muhammed Berrak, Vedat Berrak, Savaş Kaya, Barış Kaya, İsmail Kaya, Hakan Kaya, Ferhat Tayısı, Erhan Tayısı, Orhan Kılıç, Fecri Kılıç, Sino dayıma gelsin, namı değer Polat Yavaşan, dostum Yakup Demir, Hüseyin, Kur'an, Melihcan, Aydın Çin'de olan Cihan Çelik, Erdoğan Kaya, Kemal Kaya, Fehim İkin,

0: Deniz Aksu, Özgür Alpbürük, Namık Değer Köşklü, Hızlı İmam'a gelsin. Evet. Kadir Dili, Murat Kaya, Emrah Dili, Ferhat Dili, Kadir Taş, Reşit Dili. Evet. Abim Kadir Kepe'ye gelsin. Yılmaz Çakır. Bir de Aydın Çin'de olan Cihan Çelik, Erdoğan Kaya, Kemal Kaya, Fehim Ekin, Şirin Erez.
1: Evet.
0: İsmini okuyamadım. Tüm değerli dostlarım ve arkadaşlarıma gelsin abi.
1: Tamam, bu kadar mı?
0: Evet abi. Bir
1: ne göndereceğiz? Söyleyeyim. Hadi onu da söyle.
0: Bir daha abi Cenk Erez'den Kapalı Yatmakta olan abisi Burhan Çelik'e gelsin.
1: Tamam, ona da gelsin.
0: Şarkı Tülay Macaran'dan İkimiz de Unutalım.
1: Bir daha söyler misin?
0: Tülay Macaran'dan İkimiz de Unutalım.
1: İkimiz de unutalım. Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Evet abi.
1: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
0: İyi yayınlar abi. Görüşürüz.
1: Sağ olasın.

0: Sonucuna kim geliyor? Kim geliyor?
1: Aleyküm.
0: Bir dakika, hemen bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Ben Şeytan Hisar'ın Neşet Özcan.
0: Evet, Şeytan Hisar'dan hiçbir şey göremedik biz. Geçen gittim daha.
1: Ben çıkamadık ki de görürsün.
0: Ben nereden bileyim? Çık gari artık ya.
1: Ne yapalım? İzin var da.
0: Çıkarsınlar seni, söyle. İşim var radyocuyla de.
1: Tamam, çıkınca geleceğim.
0: Eyvallah. Kimlere sesleneceğiz?
1: Nazlı Beyat, kapalı yatmak olan Beyatlı Koşun'da. Değerli kardeşim, kıymetli kardeşim Mehmet Akkoca. Ilcalı Bedava ve Bayan Koşun'da olan özelliğine. Umur Geyik, Cengiz Ergün, Emre Ertürk, Serdar Bozkurt. B5 koşunu yapmakta olan değerli abim Ergin Akar, Halil Altın Kaynak, B7 koşunu yapmakta olan değerli kardeşim Emre Turan, değerli abim Ersin Demir, Engin Akgüz, Metin Kartaş, Abbas Kişmir, C1 koşunu bulunan İzmirli Burak Uğraş, Ramazan Sonmaz, Orhun Düzger, Batuhan Altındiş, C7 koşunu yapmakta olan Veysel Uslu, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Yakup Yörüklü, C9 koşunu yapmakta olan Cengiz Demir, değerli abim İsmail Aslan, Serhat Demir, Kadir Yetim, C11 koşuna bulunan Serdem Sarı, D15 koşuna bulunan Medet Aydın, Emre Uzundal ve Aydın Kapalı K1 koşuna bulunan Özen'le. Nazlı açıkta yapmakta olan değerli abim Emrah Demir, Yusuf Ergen, Deniz Çatuş, Şükrü Kılıç, Mustafa Yüksel, Sinan Öz, Ben Korkmaz, Korkmaz,
0: evet.
1: Yunus Kahyoğlu, Namı Diyar Tosti, Şevki Sert, Ömer Dumanoğlu ve dün kapalı ekmek giden kardeşlerim, değerli kardeşim Yagi, Erkan Karabı Akbalık,
0: evet.
1: Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Berkin Yılmaz, Aydın Kapanlı Ekmek olan Sercan Sevingen, İsmet Akkalay, Bekir Aybi,
0: evet.
1: Ve son olarak İstanbul Sevgili Etmak'ta olan değerli kardeşim Orhan Özcan, namı der kimlere gelsin, İstek Parçam, Heç Erdem'den yine sen.
0: Bir dakika, Heç Erdem yine sen. Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
1: Eyvallah, sağ olsun.
0: Evet, Türkiye ve Sosyal Saatleri 20.34. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ve hemen bakalım canlı bağlantılarla şöyle devam edeceğim. Bu arada bir şarkı arası daha vereceğim birazdan ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Alo, selamun aleyküm abicim benim.
0: Allah razı olsun, hoş geldin. Aleyküm selam.
2: Hoş buldum, ben Ferhat Başaral abim.
0: Evet Ferhat.
2: Abi kapalıda isim saymaya başlayacağım.
0: Hadi say bakalım.
2: Ferhat Aydın, Kerem Aydın, Müslüm Aydın, Umut Aydın, Vedat Aydın, Akın Aydın, Yiğit Aydın, Tarık Bayrak, ondan sonra bir saniye abi, Mehmet Kaya, Sinan Güneş, Mehmet Güneş, Cihan Güneş, Nihat Güneş, Bülent Güneş, İbrahim Kartal, Sinan Demirel, Berat Kaya, Akif Kaya, Yusuf Kaya, Ümit Kaya, Akın Aydın, Yiğit Aydın, Tarık Bayrak, Ömer Alparslan,

0: Aşık Murat Başaral. Şey Murat kim bu?
1: Evet.
0: Bir saniye bunu geçelim abi.
1: Tamam geçelim.
0: Mustafa Aykut, Yakup Önürme, Ulaş Tekeş, Heme Aykut, Murat Özdemir, Aydın Şahin, Muşko Soysal, Sarı.
1: Evet.
0: Başka bakalım abi. Bu kadar abi.
1: Bu kadar mı?
0: Dur abi. Mevlan Elvan. Ondan sonra Mehdi Aydoğdu.
1: Evet.
0: Park Bahçede Ercan Aksoy. Ondan sonra Ahmet Kul.
1: Evet.
0: İstek parçayı söyleyeyim abi.
1: Söyle onu da.
0: Fikret Delikanlı Zozan.
1: Bir dakika. Fikret Delikanlı Zozan.
0: Evet abi.
1: Bu kadar mı?
0: İsmini unuttuklarım da varsa tanıdıklar, eş dost herkese çok çok selamlarımı gönderiyorum abicim.
1: Aleyküm selam. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben İzmirli Tansel.
0: Evet Tansel. Neredesin anca? Abi, anca mı döndün bu tatilden?
1: Abi iki haftadır anca kendime geldim. İzin dönüşü biraz psikolojim bozuluyor benim.
0: Ya niye psikolojini bozuyorsun? Bozma, ne olacak? Askerdeyim gibi düşün kendini.
1: Sıkıldım artık. 7. 8. izne çıkıyoruz. Daha bir 7-8 tane daha var.
0: Olsun, nasibim böyleymiş diyelim.
1: Yapacak bir şey yok. İnşallah yasa masa bir şey çıkar da çıkarız yakında.
0: İnşallah inşallah. Parti yaparız öyle o zaman.
1: Aynen öyle abi. Festival yaparız o zaman.
0: Aynen öyle. Kimlere seslenecek?
1: Selam göndermek istiyorum abi.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Başta Aydın Kapalı'da yatmakta olan Aslan abim Emircan Yazıcı'ya, değerli abim Mehmet Erol'a, kıymetli abim Şafak Demir'e, Muhammed Ulu'ya yani namı değer İzmirli Mami'ye, kardeşim Yiğitcan Kipe, Çin'e açıkta bulunan Aslan kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu'na, babası Serkan abiye, Aydın açıkta bulunan şu an hastanede kendisi, buradan çok çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum kendisine. Kendisi Aslan abim Reis Ulaş Tekeş, buradan evet. Sevgiler selamlar olsun. Ondan sonra Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Abdülaziz Demir dayıma, Yavuz Yaman abime, Emrah Kılıç'a, İzmirli Erol Uşar'a, Aşkın Yavuz'a, Murtake Metin Kırbaş'a, Emre Yılmaz'a, Sofi Muhammed Duman'a, bugün kapalı gitti kendisi, evet. Geçmiş olsun dedim. Cine, Altın Makas Berber Şahin'e, Cio abiye, Revirci Hüsnü Can Canbaz'a, Diyar Kaya'ya, Arnavut Emre'ye, Ercan Ege'ye, Arda Taşyapı'ya, Hasan Gündoğan'a, Ali Rıza Ay'a, Sergen Karatos'una, Şahan Genç'e, Avni Cengiz'e, Kadir Taş'a, Metin Uyanık'a, Aytekin Topbaş'a, Sebahattin Yüregil'e, Adanalı Aytekin Argındoğan'a, Alanyalı Emrullah Oğuz'a, Adanalı Mecnun abiye, Doğukan Genç'e, Mehmet Kızıltaş'a, Yıldırım evet. Yıldız'a, İzmirli Nevro Burhan Ali'ye, Burhan abiye, Adnan evet. Yörük'e, Mert Efeto'ya, ondan sonra Park Bahçe'de bulunan kardeşim Ömer Yalı'ya, Mehmet Öncel'e, Mert Yalı'ya, Ahmet Kula, Konyalı Mami abiye. Kısacası tüm sevenlerimize ve dostlarımıza çokça selam ederim.
0: Eyvallah, aleyküm selam.
1: Enver Yılmaz'dan Eyvallah'ım Yok parçasını istiyorum abi.
0: Bir dakika.
1: Abi.
0: Enver Yılmaz.
1: Eyvallah'ım Yok.
0: Eyvallah'ım Yok. Tamamdır, bu kadar mı?
1: Geceye bir de söz bırakmak istiyorum.
0: Hadi bırak
1: abi.
0: Bakalım.
1: Hiçbir zaman milyonluk adam olmak istemedim. Çünkü yaşadığım hayat zaten trilyonlara değerdi. Siz olun zaten biz olamazsınız diyerek veda etmek istiyorum.
0: Eyvallah. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Hayırlı akşamlar abi.
0: Evet, şimdi bir şarkı arası vereceğim dedim. Bu şarkıyı göndereceğim. Şarkı sonrası devam edeceğim. Bilginiz olsun, hemen şu mesajımızı bir iletelim. Merhaba, ben B1 koğuşunda bulunan çok değerli ve kıymetli babam Arif Gezer'in kızı Nehir Irmak Gezer. Bugün hayattaki en değerli varlığım babamın doğum günü. En içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah en yakın zamanda dışarıda beraber kutlama dileğiyle seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Sebebi varlığım demiş ve Uygar Doğanay'dan Sensiz Yapamıyorum şarkısını kıymetlime armağan olsun demiş. Tüm mahkumları Allah kurtarsın diye de eklemiş değerli kardeşimiz. Evet, onların istemiş olduğu şarkıyı göndereceğim. Şarkı sonrası yine burada olacağız. Özellikle ama özellikle B1 koğuşunda bulunan canından çok sevdiği bir tanecik babasına, Arif Gezer'e, özellikle kızı Nehir Irmak Gezer'den bu güzel parçamız armağan olacak. B1 koğuşunda bulunan çok değerli ve kıymetli babam Arif Gezer'in kızı Nehir Irmak Gezer. Bugün hayattaki en değerli varlığım babamın doğum günü. En içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah en yakın zamanda dışarıda beraber kutlama dileğiyle. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Sebebi varlığım demiş Uygar Doğanay'dan. Sensiz Yapamıyorum şarkısını kıymetlime armağan olsun demişler. Tüm mahkumlara da Allah kurtarsın diye eklemiş ve hemen o parçayı gönderelim, arkasından buradayız.

0: Evet, güzel bir parça gönderdik ve birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vesto saatlerimiz 20.47 oldu ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo. Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, sevdiklerimize seslenecektik.
0: Hadi seslen bakalım bir.
1: Abi, park bahçede çalışan Ercan Aksoy abime gelsin.
0: Evet.
1: Lütfi Çetin abime gelsin. Urfalı Rıdvan abime gelsin. Mehmet Erdemir'e gelsin. Selim Kaptı Kaşya, Erdinç Kaçar'a. Özgür amcama. Tüncer Babadaya, İsmet Babadaya, Naim amcama, Olgun amcama, Serdar Mevlüt Yıldırım abime, Vedat Kılıç Aslan'a,
0: evet.
1: Olgun Kurt'a gelsin, Mesut Özen'e gelsin, Mirali Babada, Necdet Aksoy, Ali Uçakçı, Avukat Huzur Kafe'nin sahibi Avukat'a gelsin,
0: evet.
1: Tayfur Güvenmen'e gelsin, Germecik'ten Lütfi Çetin abime gelsin. Abi son olarak da sana gelsin.
0: Eyvallah, Allah razı olsun valla. Ne
1: Allah
0: çalacağız?
1: İyi günler abi. Abi ne? He, şarkı Uygar Doğanay'dan da güzel bir tane şarkı gönderirsen sevinirim.
0: Uygar Doğanay'dan, tamam, yazdım.
1: Evet, gemileri yaktım abi.
0: Gemileri yaktım, bir dakika onu da yazalım. Evet. Gemileri yaktım, tamamdır.
1: Serdar abiye de çok çok selamlar olsun buradan abi. Onu sevdiğimi bilsin.
0: Tamamdır.
1: Bu şarkı da ona gelsin abi.
0: Eyvallah. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Sen de abi. Görüşürüz.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 21'e kadar canlı bağlantılarımız devam ediyor. Sonrasında mesajlara geçiyoruz. Bilginiz olsun ve bakalım hemen şöyle hattımızda kim var. Alo.
2: Alo.
0: Evet.
2: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
2: Abi ben Aydın Çin'e açık ormandan arıyorum.
0: Ormandan. Çok karışık yerden arıyorsun ya. Aydın Çin'e ormandan. Biraz karışık oluyor.
2: Doğru abi valla.
0: Kimle görüştük?
2: Mert Ali Saraçman abi.
0: Mert. Kimlere sesleneceksin?
2: Abi bir arkadaşım konuşacak. Ben bağlandım da o konuşsa olur mu?
0: Oo, ver o zaman hadi hızlıca.
2: Ver
0: hadi hızlıca, ver saysın.
2: Bergama'dan Yılmaz Demir, Sezer Demir,
3: Batuhan
2: Serbest. Uğur Akçı Çınar, Ramazan Seçkin, Rıdvan İlk, Fesih Aydın, Sami Ülmezer, Ufuk Boz,
3: Onur Aybulut,
2: Erdal Sarıçiçek,
3: Oktay Yanık, Vettum Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışan
2: arkadaşlarıma.
3: Şarkı bu.
2: Şarkımı söyleyeyim mi abi?
0: Söyle bakalım.
2: Telli Turnağım Hüzün.
0: Telli Turnağım Hüzünden mi çalsın?
2: Evet, Hüzünden çalsın abi.
0: Hüzünden, tamam. Bu kadar mı?
2: Evet abi, bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Abi bir de Özgür Kurtulama gelsin Ecem'e.
0: Tamam, ona da gelsin. O zaman tamam, Allah'a emanet.
2: Sağ olasın abi.
0: Eyvallah.

0: Devam ediyoruz. Bakalım hatta kim geliyor? Şöyle bir bakalım. Evet, sizler 0532 686 7837'den bizlere WhatsApp'tan ulaşıyorsunuz ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Ben Sultan Hisarlı Serhat Bora, Nazlı Aşık'tan arıyorum. Namı Değer Çiko.
0: Evet. Kimlere sesleneceğiz?
1: Kapalıya seslenmek istiyorum da.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Medet Aydın'a.
0: Evet.
1: Mehmet Özaslan, Tekin Akdemir, Mehmet Akçakoca, kardeşim Medet Aydın, Türkay Erol, Murat Şengül, Şengüler, Serdar Bozkurt, Kenan Kurt, Ersin Demir, Ertan Demir, Cengiz Demir ve İzmirli kardeşim Berkay Yılmaz'a, Nazlı ile açıkta yatmakta olan Salih Ertaş,
0: evet.
1: Kütahyalı Bilal, Bilal Taşkın, Sava Yüksel, Akif Yardımcı, istek parçama geçmek istiyorum.
0: Hadi geç bakalım.
1: Ahmet Kaya'dan Adi Bahtiyar.
0: Ahmet Kaya, Bahtiyar. Tamamdır, bu kadar mı?
1: Kapalıdaki bütün dostlarımıza, bütün kurtarıcılara gelsin.
0: Eyvallah. O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Sen de Allah'a emanet.

0: geliyor. Artık son canlı bağlantılar. Haberiniz olsun ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Kolay gelsin abi. Ben Aydın Açık'tan arıyorum.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
1: Yalçın Savar abi. Kapalıya seslenecektim.
0: Hadi seslen bakalım Yalçın.
1: İlk öncelikle babam var. Savar Ceyli Koşun'da abi. Macit abinin. Bir de Hilmi Ceyhan'ın çok selam var. Ceyli Koşun'a.
0: Evet.
1: Abi sayıyorum.
0: Say bakalım.
1: Ersin Savar, Deli Fatih, Rıfat Aktuman, Ayhan Yaşar, Emre Piler, Emre Şahin, İsmail Uyguç, Hakan, Gökhan Abaylı, Maksut Doğulu, Sedat Kaplan, Hakan Durna, Onur Taşdelen, Mura, Aykut Erekçi, Ferdi Tarakçı, Bülent Taşlı, Fero, Yücel Dayı, Gökhan Ünlü, İsmet Öge, bir de D4'te yatan Çakal Aslan Muzaffer, ona gelsin abi,
0: evet.
1: Murat Şimşek, Nevzat, C6'da yatan, C2'de yatan Yusuf Köken, Serdar Köken, Hamza Yostun, Yusuf Yostun,
0: evet.
1: B5'te yatan İsmet İrdem, Cem Oğuz, Çomar Ali, Saadettin Köken, Ampili.
0: Evet.
1: Bir de D13'te yatan Geçi var, Metin abiye gelsin. Barış evet. Kaynak, Dagana, Kemal'e gelsin. Bu kadar abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
1: Hepsine selamım olsun abi. Hepsine selamlarımı iletiyorum. Şarkı da Uygar Doğanay olsun abi, ateş ediyor.
0: Uygar Doğanay ateş ediyor,
1: ateş
0: evet.
1: Ediyor.
0: Bu kadar mı?
1: Saydıklarımı gelsin abi, sayamadıklarımı da çok selamım olsun. Kusura bakmasınlar.
0: Eyvallah.
1: Allah'a emanet ol abi, hadi akşamlar.
0: Sen de, Allah'a emanet. Evet, Türkiye Vesio saatleri 20.55. Artık son canlı bağlantılar, bilginiz olsun. Gelmek isteyen buyursun gelsin.

0: Evet, devam ediyoruz ve bakalım hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
1: Selamünaleyküm. Nasılsın abi?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Çok yoruluyorsun herhalde. Gelemiyorsun artık. Son dakikalara kalıyorsun.
1: Abi yorulma değil de biraz sırata çekiliyoruz yani. İşten geliyoruz yani.
0: He, ısıcak mı vuruyor?
1: Sıcak değil abi. Dağları geziyoruz ya biraz.
0: Tamam işte, ısıcak değil mi dağlar?
1: Sıcak değil abi ya.
0: Allah Allah.
1: Var yani. Var.
0: He, o zaman var. İyisin. İyisin.
1: Şimdi ilk baştan arıyoruz, bu sefer sonlara geliyoruz. Dedim biraz el ayak çekilsin, ona göre aralım abi.
0: İşi öğrendik diyorsun artık yani.
1: Tamam abi ya, erkenden başlıyoruz bu sefer konuşmaya. Olmuyor. İşten geliyoruz güçten.
0: Evet.
1: Olmuyor. Neyse abi, ben Aydın, Çin'e açık ceza ve orman işletme müdürlüğünden arıyorum abi.
0: Evet.
1: Bir sevdiklerimize sesleneceğim.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Aslan yeğenim Sefa Kurtulan, Aydın Eğitim Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Aslan yeğenim Sefa Kurtulan'a gelsin. Yeğenim nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Sen de beni soracak olsan çok şükür iyiyim. Sonra Orman İşletme Müdürlüğü'nde yatmakta olduğumuz dayımız Fesi Aydın. Orman İşletme Müdürlüğü'nden dayımız Fesi Aydın'a gelsin. Sonra İtiyalılar Koğuşu'nda yatmakta olan dayımız Erdal Dayı, Erdal Akçiçek'e gelsin. Kardeşim Yılmaz Demir'e gelsin. Evet. Batuhan Yılmaz'a gelsin. Kardeşim Uğur Akçınar'a gelsin. Yemekhaneci kardeşimiz Ufuk kardeşimize gelsin.
0: Evet.
1: Ferhat Tekin'e gelsin. Kardeşimiz gazeteci Oktay'a gelsin. Vallahi ismini şu anda sayamadığım kardeşlerim var.
0: Evet.
1: Mert Ali kardeşimize gelsin.
0: Evet.
1: Aşçıbaşı kardeşimiz Ufuk'a gelsin. Aydın Etip Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Aslan yeğenim İlfan Kurtulan'a gelsin. Amcamın evet. Oğlu Usal Kurtulan'a gelsin. Ali Kurtulan'a gelsin. Yeğenim Fatih Bozcut'a gelsin. İsmini sayamadığım Bursalı kardeşlerim var. Onlara gelsin. İzmirli Bergamalı kardeşlerime gelsin abi.
0: Evet.
1: Batuhan kardeşime gelsin. Yürü lan, ne abisi yürü.
0: Evet. Başka?
1: Sayamadığım abi arkadaşlarıma, dostlarıma gelsin. Kardeşim Eray'a gelsin. Eran'a gelsin. Çin'e açık düzenle yatmaktan abim Barış Kurtulan'a gelsin.
0: Evet.
1: Dursun Kanat'a gelsin.
0: Evet.
1: Bergamalı Ramazan Keçi'ye gelsin yani. Keçi. Ramazan Keçi'ye.
0: Evet.
1: Gelsin abi. Park Bahçede yatmakta olan kardeşim Çelebi Karataş'a gelsin. Abim Mustafa Kurtulan'a gelsin.
0: Evet.
1: Nazilli Cezaevinde yatmakta olan kardeşim Davut Bozit'e gelsin. Deniz Ege'ye gelsin. Mahmut Gülfidan'a gelsin. Dayım Ali Rıza Gülen'e gelsin. Abim Muzaffer Bozit'e gelsin. Umut Bozit'e gelsin. Abim Mustafa Halat'a gelsin. Bayanlar Koğuş'a yatmakta olan halamın Zuzdur Demircan'a gelsin. Ona buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Kendinize evet. İyi bakın. Allah'a emanet olun. Aslan yeğenim Sefa, kendine çok çok dikkat et. Hiçbir şey kalmadan inşallah çıkacaksınız yeğenim. Bizi nasıl biliyorsan aynı. Biz de ormanlarda çalışıyoruz işte.
2: Bergamalı kardeşlerini unutma.
0: Başka?
1: Bergamalı kardeşlerimizden Yılmaz'a gelsin. Batuhan Selmes'e gelsin.
2: Traktörcü Ramazan'a
1: gelsin. Geçi Ramazan'a gelsin abi.
0: Evet.
1: Allah diyeceklerim bu kadar. Aydın Açık Cezaevinde yatmakta olan Hüseyin Şeliman'a gelsin.
0: Tamam.
1: Sabahattin Yüreğin'e gelsin. İsmail Hende'ye gelsin. Diyeceklerim abi bu kadar.
0: Tamam. Şarkıyı hemen alalım.
1: Abi bir şarkı isterim şimdi. Ne şarkı isterim abi? Abi sen bir Tahir'den yaparsan.
0: Tamam. Tahir'den bir tane. Tahir Uçar. Tabii. Tamamdır.
1: Bunu da Tahir Uçar'dan sarılara boyamıştık saçını.
0: Tamam.
1: Bunu da orman işletme çalışan abi ve kardeşlerime armağan ediyorum. Sonra buradan çok sevdiğim kalbimin gizli sevdasına buradan gönderiyorum bu parçayı abi, özellikle. Diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet ol. Sonra Uğur Akçınar kardeşime gelsin son olarak. Gecen güzel olsun abi.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet ol. Sağ ol abicim. İyi akşamlar.
0: Eyvallah.
1: Seviliyorsun abi.
0: Siz de seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.
1: Hadi iyi akşamlar abicim.
0: Evet, 20.59 son bir kişi son bağlantıyı gerçekleştiriyorum. Bundan sonra canlı bağlantılarımız bitiyor. Bilginiz olsun. Son kişi, son şanslı kişi bakalım kim? Alo.
3: Alo, hayırlı akşamlar efendim.
0: Allah razı olsun. Hoş geldiniz.
1: Efendim, Nazilli Açık İnfaz Kurumu'ndan arıyorum.
0: Evet.
1: Nazilli E-tipinde Kapalı'da 63'te olan Yiğit Taşyapı Aslan kardeşime istek bir şarkımız var.
0: Evet.
1: Onu söylemek istiyorum buradan.
0: Evet.
1: Herkese selamlar iletiyorum. E1 kovuşunda yatan Yiğit Taşyapı. Tahir Uçar'dan Aha Geldim Gidiyorum.
0: Bir dakika. Tahir Uçar'dan
1: Aha Geldim Gidiyorum.
0: Aha Geldim Gidiyorum. Geldim Gidiyorum. Tamamdır, bu kadar mı?
1: Bir de Nazilli Açık'ta yatan Mustafa Yüksel'e
0: evet.
1: Bayan Kovuşu'nda yatan Elveda'ya selamı var.
0: Eyvallah. Aleyküm selam diyelim. Var mı başka?
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
1: Allah'a emanet. Geceniz hayırlı kalsın.
0: Eyvallah. Evet. Canlı bağlantılarımız bitti artık. Saatlerimiz 21 oldu. O yüzden canlı bağlantılarımız artık yok. Bilginiz olsun, bu saat itibariyle artık mesajlarla devam ediyoruz. Sizler mesaj göndermek için 0532 686 78 37'den bizlere ne yapıyorsunuz? WhatsApp üzerinden ulaşıyorsunuz. Ben bir şöyle bir şarkı arası vereceğim. Şarkı sonrası artık ne yapacağız? Mesajlarla devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Arıza Show.
1: Evet, Arıza Show devam ediyor tüm güzelliğiyle. Bu saat itibariyle artık ne yapıyoruz? Mesajlarla, gelen mesajlarla sırayla okumaya başlıyoruz. Mesajınız okunmadan size zaten bilgi veriyoruz. Bilginiz olsun. Muhakkak ama muhakkak mesajınız okunmadan size bilgi veriliyor. Lütfen ama lütfen ne zaman okunacak diye sormayın. Çünkü sıralamanızı bozuyorsunuz. Biz oradaki saate göre devam ediyoruz. Bilginiz olsun. Hemen şöyle bakalım sıradaki mesajda. Selamlar, ben Çin'e Birnoğlu, B10 Koğuş'un başkanı Ozan Gündüz. Beraber koğuşa baktığım abim Kenan Alkan ve kader birliği yaptığım dostlarım Öner Manduz, Emrah Çorapçı, Hüseyin Kırtay ve Ferhat Kayar. İstanbul'un aslanları, bize her yer Paris, tüm İstanbul mahkumlarına selam olsun. Halit Bilgiç'ten Daye şarkısı tüm İstanbul mahkumlarına gelsin demişler. Şimdi şarkılarını ayarlayalım ve gönderelim, değil mi?

Sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlerle iletişime geçiyorsunuz. Sıranız geldiğinde de size zaten irtibat sağlanıyor, bilginiz olsun. Çünkü herkese cevap veremiyorum. Herkes ayrı ayrı cevap istiyor. Maalesef ama maalesef sırayla gidiyorum. Bilginiz olsun. Tekrardan mesajımızı okuyalım. Sonrasında hemen ne yapalım? İsteklerini gönderelim. Selamlar, ben Çin'e Birnoğlu. B10 Koğuş Başkanı Ozan Gündüz. Beraber Koğuş'a baktığım abim Kenan Alkan ve Kader Birliği yaptığım dostlarım Öner Manduz, Emrah Çorapçı, Hüseyin Kırtay ve Ferhat Kayar. İstanbul'un aslanları, bize her yer Paris. Tüm İstanbul mahkumlarına selam olsun. Halit Bilgiç'ten Daya şarkısı tüm İstanbul mahkumlarına gelsin demişler. Biz de ne yapalım? Hemen isteklerini yerine getirelim. Haydi bakalım.

0: Evet, bazı şarkılar böyle işte hop diye kesili veriyor valla. Biz bir şey yapmıyoruz, şarkının süresi öyle olduğu için. Bu arada bakın, şimdi bir sıralama sistemimiz var. Bu sıraya göre gidiyoruz. Lütfen ama lütfen. Bakın, her yazdığınızda sıranın en sonuna gidiyorsunuz. Bunu tekrar tekrar her yayında söylüyorum. Biz gelen mesaj sırasına göre kimsenin hakkına girmeden devam ediyoruz. O yüzden hani ne zaman yayınlanacak, ne olacak, ne bitecek değil. Sıra size geldiğinde biz zaten sizinle iletişime geçiyoruz. Öncesinde zaten bir şarkı çalarken size yazıyoruz biz, sıra sizde diye. Bu arada göndereceğiniz mesajlara dikkat edin lütfen. 250 karakteri geçmesin. Hani her zaman da bunu söylüyorum, uzun mesajlarda sıkıntılar yaşıyoruz. O yüzden 250 karakterse 250 karakter lütfen. Tamam, isimlerde isim fazla olabilir ama her zaman dediğim gibi burası mektuplaşma yerimiz değil. Burası sadece hani isim geçebiliriz, ondan ona armağan edebiliriz ama abi canlı yayın bağlantılarımız yok şu an. Bakın, cezaevlerinden arama almıyorum şu an, boş yere. Hani kontrolünüz falan gitmesin diye de açmak istemiyorum. Meşgule atıyorum, anlayın. Evet, devam edelim hemen sıradaki mesajla. Ankara'dan Gökhan Çölaşan. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde bulunan K1 koğuşunda kalan öncelikle kızım Göksun Aydoğan'a. Arkadaşları Eda Gürelli, Yağmur Kurtoğlu, Dudu Demircan, Mukaddes Alanfer, Ayten Kaplan, Gülcan Gülcek, Gülseren Işıkal, Ceren Yağmur Özyol, Sevgi Konya, Esin Üşüntü, Özlem Karah, İrem Ceyhan, Büşra Akış, Melisa Felek, Göksun'dan ablası Yağmur Kurtoğlu'na armağan olsun. Özcan Akın'dan Murat İnce'den satır satır bir parça istemişler. Armağan ediyorum Kader Birliği yaptığı Yağmur ablasına gelsin ve tüm mahkumlara ve mahkum yakınlarına gelsin demişler. Bir de not eklemişler. Seni sana sorduklarında sen ben değilim diyeceksin. Çünkü sen senliğini değil benliğini bulduğun zaman sen olacaksın diye de eklemişler. Evet, şarkılarını hemen ayarlayalım. O şarkıyı da gönderelim. Şöyle bir bakalım hemen nerede. Evet. Evet, ne yapıyoruz? Hemen şöyle isimleri hızlıca bir geçelim. Ankara'dan Gökhan Çölaşan'dan Aydın E-Tipi kapalı cezaevi K1 koğuşunda kalan özellikle ama özellikle öncelikle tüm güzel parçalar Göksun Aydoğan'a. Ondan da arkadaşları Eda Gürelli, Yağmur Kurtoğlu, Dudu Demircan, Mukaddes Alanfer, Ayten Kaplan, Gülcan Gülcek, Gülseren Işıkal, Ceren Yağmur Özyol, Sevgi Konya, Esin Üşüntü, Özlem Kara, İrem Ceyhan, Büşra Akış, Melisa Felek demişler. Göksun'dan ablası Yağmur Kurtoğlu'na armağan olsun denmiş. Hemen o güzel parçayı gönderelim. Arkasından buradayız. Haydi bakalım.
1: Mürekkebe kalemini batır batır yaz gardiyan. Bu kalbimin elemini satır satır yaz gardiyan.

Christopher Asgardian. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz gardiyan.

satır yaz gardiyan. Hiç kalmasın aklı bende, emaneti saklı bende. Teninin izi var bende, satır satır yaz gardiyan.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Vallaha diyorum ya, hani WhatsApp'ta abi yazıyorlar şimdi. Diyorlar ki ne zaman okunacak, ne zaman okunacak, şimdi okunur mu? Bakın, burada bir sıra sistemimiz var. Bu sıraya göre gidiyoruz. Yani kimse işte şöyle olacak ya şu saatte diye bir şeyimiz yok. O yüzden ama o yüzden diyorum ya, sıranız geldiğinde zaten size yazıyorum ve okuyorum. İnanın hani sadece sizin mesajınız yok. Ya bir kişi 3 tane mesaj gönderenler var. Yani destek için gönderen dinleyicilerim var. Yani onları bile düşünün. Bekliyor yani. Dediğim gibi elimden geldiği kadarıyla kimsenin hakkına girmemeye çalışıyorum. Bekliyorum. Ondan sonra sıra geldiğinde zaten arıyorum. Şimdi bakalım kim gelecek?

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor ve baktık sıra kimdeymiş? Bir canlı yayın bağlantımız varmış. Bakalım valla, bugün çıktım dedi, bir şeyler dedi, ben tam anlayamadım, kendimi odaklayamadım mesajlardan ama bir bakalım. İsmi yabancı değil, tanıyanlar vardır zaten. Bir bakalım hatta kim var. Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Merhabalar, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
1: Ben Rabia Avunç. Bugün Aydın Etipi Kabir Koşu'ndan tahliye oldum.
0: Tahliye oldun. Tahliye tatlısını yiyoruz mu?
1: Tahliye oldum ama gerçi açığa gideceğim. Yani tahliye olmuş sayılmam.
0: Olsun, açıkta telefon var yani.
1: Evet var. Ya ben şimdi Kabir Koşu'nda yatmakta olan canlarım, arkadaşlarım, ilk önce canımın içi her şeyim Yağmur Kurtoğlu'na seslenirim. Sen beni şu anda duyuyorsun, ben seni duyamıyorum. Ama seni çok özledim. Sakın kendini kaybetme, tutanak mutanak alma, tamam mı? Kimseyle kavga etme, aşağılara inmiyorsun, yatağından çıkmıyorsun Yağmurcuğum. Seni çok seviyorum, kardeşinle konuştum, telefon işini halledecekler. O kadar canım yanıyor ki, gerçekten o kadar yani. Annem neden ağlıyorsun diyor. Söyleyemiyorum, anlatamıyorum, içimde yaşıyorum, seni çok seviyorum. Sonra diğer arkadaşlarım, Sibel Çakal, Ceren Yağmur Özyol, Gülseren Işıkal, Gülcan Bülçek, Sevgi Konya, Miray Kavcı, hepinizi çok seviyorum. Ardımda sizi bıraktığım için o kadar üzgünüm ki mutluluğumu yaşayamıyorum. Aklım sizde, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, hep sizi düşünüyorum. Sizi çok özledim, sizi çok bekliyorum burada, geleceksiniz, ben inanıyorum. Sizi çok seviyorum, sakın kendinizi üzmeyin, tamam mı? Bu kadar. Abi bir de ben bir tane şarkı isteyecektim.
0: Tamam, nedir o şarkı?
1: Blok 3'ten Kayıp Kalp, tamam. Yağmuruma gelsin. Yağmur, seni çok seviyorum. Seni çok çok çok seviyorum.
0: Ama
1: evdeyim, bir yere gitmedim.
0: İsimleri sayacaksın ya sen şimdi.
1: Ha tamam. Tekrar mı sayayım?
0: Tabii, isimleri bir say ama ağlamadan say.
1: Tamam.
0: Sen ağlarsan orada da ağlarlar. Olmaz.
1: Ağlamasınlar. Dayanamam ben.
0: Tamam.
1: Zaten Gülseren şu an şarıl şarıl ağlıyordur. Eminim. Şimdi söylüyorum. Canım arkadaşlarım, Kapalı'da yatmakta olan Kabir Koşu'ndaki Yağmur Kurtoğlu, Ceren Yağmur Özyol, Sibel Çakal, Miray Kavcı, Gülseren Işıkay, Gülcan Gülçek, Sevgi Konya, Göksum Aydoğan, Eda Gürelli, hepinizi çok seviyorum. Yanıma geleceksiniz. Ha bir de Derya Can Polat, seni seviyorum aşkım. Uyuyordun, uyandırmadım. Mukaddes ablam, yani Musakkas. Evet. Hepinizi çok severim. Av çıkacak zaten, geleceksiniz, tamam mı? Bekliyorum sizi.
0: Evet, bu kadar mı?
1: Evet, bu kadar. Onları çok seviyorum sadece. Yağmur daha çok seviyorum ama.
0: Evet.
1: Onu çok çok seviyorum yani. Üzülmesin, tamam mı? O, ben onu duyamıyorum, o beni duyuyor şu anda. Evdeyim, bir yere gitmedim. Annem yemek falan hazırlamış, yemek yedik. Evde oturuyorum kız arkadaşımla.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Tamam. Tamam abim.
0: Başka söylemek istediğin bir şey yok mu?
1: Başka söylemek istediğim bir şey yok. Sana da bir tatlı sözüm olsun. Açıktan izne çıkıp da geleceğim yanına.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Yemiş kadar oldum diyeyim o zaman ben sana.
1: Amin abi. İyi yayınlar. Tekrardan arkadaşlarımı sevgiler, saygılar. Öpüyorum hepsini. Yağmurum aşkım, görüşürüz.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: İyi yayınlar abi. Allah'a emanet.
0: Teşekkürler. Allah'a emanet. Evet, sırayla gidiyoruz. Dediğim gibi sıraya canlı bağlantımız geldi. Hemen şarkısını gönderelim. Onun hemen sonrası tekrardan buradayız.

0: Bay Keleş'le.
1: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Mesajlarımız yoğun. Hemen okuyalım. Sıradaki mesajla devam edelim hemen. Şöyle bakalım. Selamun aleyküm. Aydın Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan oğlum Doğukan Ölmez için ve B10 koğuşunda bulunan tüm kader mahkumlarına Servet Kocakaya'dan keke parçasını istiyorum. Geceye bir sözle veda edeyim. Zaman herkesin gerçek yüzünü gösteren en güzel aynadır demiş. Vallahi çok doğru. Evet, istedikleri parçayı göndereceğiz. Özellikle ama özellikle oğlum Doğukan Ölmez için ve B10 koğuşu için demişler. Doğukan Ölmez'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Tüm güzel parçalar ona da armağan oluyor. Evet, şarkılarını göndereceğiz. Onun öncesinde hemen şöyle bir mesajını okuyalım. Tekrardan arkasından şarkıyı gönderelim hızlıca. Selamünaleyküm Aydın Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan oğlum Doğukan Ölmez için ve B10 koğuşunda bulunan tüm kader mahkumlarına Servet Kocakaya'dan keke parçasını istiyorum. Geceye bir sözle veda edeyim. Zaman herkesin gerçek yüzünü gösteren en güzel aynadır demişler. Haydi bakalım, şarkı geldi.

21.33 yaptık Türkiye ve Sio saatlerini. Sizler 0532-686-7837 0532-686-7837'den bizlere WhatsApp'tan ulaşıyorsunuz. Bakın canlı yayın telefonunu lütfen ama lütfen aramayın. Aramayın çünkü dikkatim dağılıyor. Orada o çaldığını görünce hiçbir şeye odaklanamıyorum. Lütfen ama lütfen diyorum bakın. 21 sonrası o telefonu ben kapatmak zorunda kalırım. Hiç ulaşamazsınız. O olur. O yüzden sizlerden tek ricam. Canlı yayın bağlantılar 21'e kadar. 21'den sonra dışarıdan sadece canlı bağlantı alıyoruz.

Hemen sıradaki mesajımızla devam edelim. Onun öncesinde Atakan Taşdemir'den Mustafa Kartal'a özellikle tüm güzel parçalar armağan olsun. Hemen bakalım. Koğuş sorumlusu Ömer Baysan, Hakan Seçen, Kaan Karakoyun, Rafet Koca Eski, Onur Yazıcı, Çağlar Çevik, Nevlam Çam, Nurittin Çam, Hüseyin Sefil, Serkan Su, Gencay Nazlım, Yasin Kızılyer, Kaan Karakoyun, annesi Aslı ve kız kardeşi Zehra'ya. Nazilli E-Tipi Kapalı Cezaevi E1 koğuşunda yatmakta olan Tuncay Yıldız'a ve E5 koğuşuna gelsin Ahmet Kaya'dan Karayazı demişler. O parçayı göndereceğiz şimdi. Evet, hemen isimleri tekrardan şöyle bir okuyalım. Onun hemen sonrasında istenilen o güzel parçayı göndereceğiz. Koğuş sorumlusu Ömer Baysan, Hakan Seçen, Kaan Karakoyun, Rafet Koca Eski, Onur Yazıcı, Çağlar Çevik, Nevlam Çam, Nurittin Çam, Hüseyin Sefil, Serkan Su, Gencay Nazlım, Yasin Kızılyer, Kaan Karakoyun...

eşi, kız arkadaşı, ben kız kardeşi diye görüyorum. Vallahi artık hani göz de görmez oldu ya. İyice yaşlandık vallahi var ya. Kaan Karakoy'un annesi Aslı ve kız arkadaşı Zehra'ya. Nazilli E tipi kapalı cezaevi E1 koğuşunda yatmakta olan Tuncay Yıldız'a ve E5 koğuşuna gelsin demişler. İşte bundan bahsediyoruz. Ufacık ekrandan okumaya çalışıyoruz. Oradan yazıyorlar. Sıra geldi mi abi, sıra gelmedi mi bana diye. Ben tekrar tekrar hatırlatayım. Sıra geldiğinde zaten size yazıyorum. Hani kayıt alacaksanız onun fırsatı da var. Yani merak etmeyin, bir şarkı boşluğumuz var. Size yazıyorum. Özellikle ama özellikle Kaan Karakoy'un annesi Aslı ve kız arkadaşı Zehra'ya. Nazilli E tipi kapalı cezaevi E1 koğuşunda yatmakta olan Tuncay Yıldız'a ve E5 koğuşuna gelsin Ahmet Kaya'dan Karayazı demişler. O güzel parçayı hemen gönderelim. Onun hemen sonrası buradayız. Haydi bakalım.

sıradaki mesaj sahiplerine yazdık, sıra sizde diye ve devam ediyoruz. Bu arada bakın, tekrar tekrar hatırlatıyorum, lütfen ama lütfen. Mesaj atıyorsunuz, mesaj sırası geldiğinde size zaten yazıyoruz. Yani sürekli abi okunacak mı, benim parça çalacak mı, işte sıra bana gelmedi mi, ne zaman gelecek? Bu tarz sorular sorduğunuz takdirde böyle hani saat ne oluyor, ileri gidiyor. İleri gittikçe en sona düşüyorsunuz, bilginiz olsun. Ben ellemiyorum, kimseye de müdahale etmiyorum. Sıra kime geldiyse, hangi saatte kim gönderdiyse mesajı o saate göre okuyorum. Hani yanlış anlamayın beni. Ne kadar böyle kendinizi geriye atarsanız o kadar sona kalırsınız, bilginiz olsun. Evet, sıradaki hemen mesajlarla devam edelim. Merhabalar, ben Fatma Boztaş. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatan kalbimin sahibi adam Mehmet Boztaş. Her zorluk biter, umut bitmez, sabır. Ayrıca Mehmet Boztaş'tan arkadaşı Adanalı İsa'ya, Onur Dalkıran, Süleyman Dalkıran, İrfan Dalkıran, Bacanağı Fethi Göçmence'ye, Eray Dalkıran'a, Selahattin Sarıkaya'ya. Sıradaki parça armağan olsun. Not: Mehmet Boztaş, Aslanlar Kafese Sığmaz. Elbet bir gün Fatma'sından Binicik Mehmet'ine demişler. Evet. Mesajımızı ilettik ve diğer mesajla devam edelim.

Arkadaşımız Aydın E-Tipi D12'de yatmakta olan Celalettin Öztürk. Şunu iletir misin? Bu şarkının sözlerini iyi dinlesin. Beni ne hale soktuğunu iyi bilsin demişler. Hüseyin Kağan'dan Öbür Dünyada Sen Yan parçası istenmiş. O parçaya yer vereceğiz şimdi. Şöyle mesajı tekrardan bir iletelim. Onun hemen sonrasında şarkıyı gönderelim. Aydın E-Tipi D12'de yatmakta olan Celalettin Öztürk. Şunu iletir misin denmiş. Bu şarkının sözlerini iyi dinlesin. Beni ne hale soktuğunu iyi bilsin demişler. Biz de hemen o şarkıyı bekletmeden gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteli Müslüm güzelliğiyle devam ediyor. Devam ediyor. Türkiye ve Sosyal saatlerimiz 21.48 oldu ve sıradaki mesajla devam ediyoruz. Selamun aleyküm, ben Can Feda Kaya. Öncelikle B10 koğuşunda yatmakta olan paşalarım Berat Kaya, Akif Kaya ya selam olsun, onları çok seviyorum. Devamında en küçük paşam Çin'de yatmakta olan Yusuf Kaya'ya da selam olsun, onu çok seviyoruz. Az kaldı. Az daha sabır kardeşim. Devamında Umudoma, Umutcan Yavar'a selam olsun. Ümit Kaya. Murat Akıncı kardeşime de çok selam olsun. Onlara Kör Kurşun şarkısını armağan etmek istiyorum. Onlara kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Onları çok seviyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Yarınlar insana ne getirir bilinmez. En kısa zamanda özgür günlerde bir arada olmamız dileğiyle geceniz güzel olsun denmiş. Bu arada canlı yayın hattını arayan değerli dinleyicim, o hattı maalesef ama maalesef sadece WhatsApp'tan ulaşabiliyorsun. Evet, şöyle bir bakalım hemen mesajı bir daha okuyup hemen şarkıyı gönderelim. Azer Bülbül'den göndereceğim Kör Kurşun'u. Selamun aleyküm, merhaba, ben Can Feda Kaya. Öncelikle B10 koğuşunda yatmakta olan paşalarım Berat Kaya, Akif Kaya'ya selam olsun, onları seviyorum. Devamında en küçük paşam Çin'de yatmakta olan Yusuf Kaya'ya da selam olsun, onu çok seviyoruz. Az kaldı, az daha sabır kardeşim. Devamında Umudoma, Umutcan Yavar'a selam olsun. Ümit Kaya'ya da, Murat Akıncı kardeşime de çok selam olsun. Onlara Kör Kurşun şarkısını armağan etmek istiyorum. Onlara kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Onları çok seviyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Yarınlar insana ne getirir bilinmez. En kısa zaman daha özgür günlerde bir arada olmamız dileğiyle geceniz güzel olsun demişler ve hemen şöyle parçayı hızlıca gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor. Türkiye Vestio saatleri 21.53. Gelen mesajlarla sıradaki mesajla devam ediyoruz. Sizler 0532 686 7837, lütfen ama lütfen sadece ve sadece WhatsApp'tan iletişime geçin. Arama yapmıyorsunuz o hattı. Sadece ve sadece ne yapıyorsunuz? WhatsApp'tan bize yazıyorsunuz. Zaten size robot otomatikman bir mesaj atıyor. Bu mesajı okuduğunuzda her şeyi çok net anlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hemen sıradaki mesajla devam edelim. İyi yayınlar abi. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşunda yatmakta olan aslan kardeşim Ömer Özer. Belki bugün demir kapılar ardında olabilirsin ama bil ki seni bekleyen bir ailen, dualar eden sevdiklerin ve yeniden başlayacağın sevdiklerin var. Aslan kardeşim, ablasının canı. Gökhan Doğan Aydan Keke Eyvah parçasını Celal abime, Yahya Şen sen denmiş ve Devran kardeşlerime gelsin özgür günlere demişler. O güzel parçayı göndereceğiz. Şöyle şarkımızı ayarlayalım bir. Onun hemen sonrasında. Evet. İyi yayınlar abi. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi D12 koğuşuna yatmakta olan aslan kardeşim Ömer Özer. Belki bugün demir kapılar ardında olabilirsin ama bil ki seni bekleyen bir ailen, dualar eden sevdiklerin ve yeniden başlayacağın sevdiklerin var aslan kardeşim. Ablasının canı demişler. Gökhan Doğan Aydan Keke Eyvah parçası. Celal abime, Yahya Şensen ve Devran kardeşlerime gelsin özgür günlere denmiş. Hemen o güzel parçayı da şöyle gönderelim, arkasından yine burada olacağız. Haydi bakalım.

Bu arada tüm güzel parçalar Kuşadası'na armağan. Kuşadası'na armağan. Şu an bizlere kulak veren tüm Türkiye'ye sevgiler, selamlar olsun. Sivas'a, Bursa'ya, İstanbul'a.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vestio saatlerimiz 22.01. Tüm Türkiye'ye kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Aha, neyse. Evet, sıradaki mesajla devam edelim hemen. Evet, hemen bakalım şöyle. Ben bugün Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinden tahliye olan Rabia Avunç, kabir koğuşunda yatmakta olan Yağmur Kurtoğlu, bir yanım mutlu, bir yanım hüzünlü, boşluk oluştu sol yanımda. Çok özledim. Ardımda bıraktığıma o kadar üzüldüm ki mutluluğumu yaşayamıyorum. Kardeşinle konuştum, hat işini halledecek, merak etme. Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım parçasını istiyorum demiş.

Bir yanım mutlu, bir yanım hüzünlü. Boşluk oluştu sol yanımda. Çok özledim. Ardımda bıraktığıma o kadar üzüldüm ki mutluluğumu yaşayamıyorum. Kardeşinle konuştum. Hat işini halledecekler. Merak etme Ahmet Kaya, Doruklara sevdalandım demişler. Hemen gönderelim, arkasından devam edelim. Haydi bakalım.

Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen sıradaki mesajla devam edelim hızlıca. Bakalım kimden gelmiş. Bu arada sırası gelene yazıyoruz. Tekrar hatırlatayım. Selamünaleyküm abi, ben İzmir Buca'dan Yusuf Keser. Şakran'dan Çin'e cezaevine sevk olan aslan abim Hakan Keser'e selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İt sürüsü havladı diye aslan yönünü değiştirmez. Alem ayık, düşmanlar kolpa. Can abim Hakan Keser, bu şarkı benden sana gelsin. Aynur Polat, bu alemi senin için yakarım demiş kardeşimiz.

Şöyle mesajın bir üstünden geçelim. Selamünaleyküm abi, ben İzmir Buca'dan Yusuf Keser. Şakran'dan Çin'e cezaevine sevk olan aslan abim Hakan Keser'e selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İç sürüsü havladı diye aslan yönünü değiştirmez. Alem ayık, düşmanlar kolpa. Can abim Hakan Keser, bu şarkı benden sana gelsin demiş değerli Yusuf kardeşimiz. Biz de hemen ne yapalım? O güzel parçaya şöyle yer verelim. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22.13'ü yaptık Türkiye ve Stüdyo saatlerini. Böyle gizliden gizliden sessiz sessiz dinleyen dinleyicilerimiz var. Onlara da sevgiler, selamlar olsun. Ve sıradaki mesajla devam edelim. Bu arada şunu hatırlatmayı da yapayım. Instagram kullanan değerli dinleyicilerim. Hani Instagram kullanıyorsunuz. Hani sizlerden ricamız, dinleyenlerden özellikle DJ Bay Keleş. Yani DJB'ye Keleş yazıyorsunuz Instagram'a. DJ Bay Keleş'te Arıza Show diye bir sayfa çıkıyor. Zaten siyah bir profil resmimiz var. Siyah dediğimde üzerine DJ Bay Keleş yazıyor işte. Anlayın gari. Yani o yüzden hani bizleri takip edin. Böyle dinleyin. Hani söylüyorum, mesela dinleyenimiz çok, takip edenimiz yok, destek olanımız yok. Oradan programla alakalı mesela gündüz bir şeyler sormak istiyorsanız oradan yazın. Çünkü hani WhatsApp'a falan bakamıyoruz. O yüzden çok böyle önemli bir şey vardır, program hakkında şikayetiniz vardır, dileğiniz vardır, isteğiniz vardır, bir şey vardır, iletmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Instagram'dan giriyorsunuz. Bizlere ulaşıyorsunuz. Hemen yapmanız gereken çok basit. DJB'ye Keleş. Birleşik harflerle DJB'ye Keleş yazıyorsunuz. Karşına zaten DJ Bay Keleş ile Arıza Show çıkıyor. Bilginiz olsun. Evet, devam edelim hemen sıradaki mesajla. Bakalım. Şöyle bir gelelim. Evet. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Melih Altınöz. Buradan dostlarıma seslenmek istiyorum. Aydın Eğitimi Kapalı Cezaevinde yatan aslanların aslanı değerli dostum Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, Ümit Kaya'ya, Kaya kardeşler başta olmak üzere B10 koğuş olarak demişler. Bakalım. Gökhan Güzel, Namık Küçük, Yusuf Bagana, Umut Efecan Aydın, Kansu Serin, Hataylı Mami, Zaza Ahmet Seçim, Mehmet Güneş, Zafer Arslan, Harun Furkan, Tekeş kardeşler, Tahacan, Doğukan Ölmez, Mehmet Gürbüz, Murat Çelik, Mervan Cihangir, Yılmaz Kahraman, Murat Akkurt, dayıların dayısı Engin Akıncı, B8 koğuşunda yatan Serhat Taysi, Mert Karakurt, B6'da yatan Hamza Yoslun, D12'de yatan namı değer Şeytan Ömer'e, istek parçam Akif Kaya başta olmak üzere tüm B10 koğuşuna gelsin demişler. Bir parça istemişler ama o yok zaten. Diğer parçayı göndereceğiz.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Söylemen isimleri okuyacağım çünkü uzun mesaj olduğunda bir kere okuyoruz. Sadece isimleri şöyle üstünden geçeceğim onun hemen sonrasında. Özellikle Melih Altınöz'den, Akif Kaya, Berat Kaya, Yusuf Kaya, Ümit Kaya. Kaya kardeşler başta olmak üzere B10 koğuşuna demiş. Gökhan Güzel, Namık Küçük, Yusuf Bagana, Umut, Efecan Aydın, Kansu Serin, Hataylı Mami, Zaza Ahmet Seçim, Mehmet Güneş, Zafer Arslan, Harun Furkan Tekeş kardeşler, Taha Can, Doğukan Ölmez, Mehmet Gürbüz, Murat Çelik, Mervan Cihangir, Yılmaz Kahraman, Murat Akkurt, sonra dayıların dayısı Engin Akıncı, B8 koğuşuna yatan Serhat Taysi, Mert Karakurt, B6'da yatan Hamza Yoslun, D12'de yatan Namı Değer Şeytan Ömer'e demişler. Başta Akif Kaya'ya ve tüm B10'a armağan oluyor bu güzel parça. Haydi bakalım, hep birlikte dinliyoruz, arkasından buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor gelen mesajlarla ve bakalım sıradaki mesajımıza. Evet, bakalım hemen sıradaki mesajımıza. Benim adım Emircan, Diyarbakırlıyım. Aslan gibi dostuma ve arkadaşlarına bu şarkıyı armağan ediyorum. Ahmet Kaya'dan Hasretinden Prangalar Eskittim. Dostum Emrah Çorapçı, Ozan Gündüz, Kenan Alkan, Ömer Manduz, Serhat Kayar, Hüseyin Kırtay, Emrah dostum. Güzel günleri beraber yaşamaya az kaldı. Seni çok özledik dostum. En büyük Beşiktaş, Muhammed Salah'ı da aldık dostum. Bana ettiğin dıtları diyeyim. Özledim Emrah Baba demiş değerli dinleyicimiz. Neyse, istedikleri parçayı şöyle bir ayarlayalım hemen. Ayarlayalım bir nerede evet. Evet, sizler ne yapıyorsunuz? Bu arada istekler sadece ve sadece 0532-686-7837. Buradan yazıyorsunuz sadece ve sadece isteklerinizi. WhatsApp'tan yazdığınızda zaten size hemen dönüş yapılıyor. Bilginiz olsun, sıraya yazılıyorsunuz. Evet, hemen mesajı tekrardan okuyalım. Benim adım Emircan, Diyarbakırlıyım. Aslan gibi dostuma ve arkadaşlarına bu şarkıyı armağan ediyorum. Ahmet Kaya'dan Hasretinden Prangalar Eskittim. Dostum Emrah Çorapçı, Ozan Gündüz, Kenan Alkan, Ömer Manduz, Serhat Kayar, Hüseyin Kırtay. Emrah dostum, güzel günleri beraber yaşamaya az kaldı. Seni çok özledik dostum. En büyük Beşiktaş, Muhammed Salah'ı da aldık dostum. Bana ettiğin dıtları diyeyim. Özledim Emrah Baba demiş. Haydi bakalım, istenilen parçayı gönderelim. Onun hemen sonrası buradayız.

Devam ediyor. Vallahi her yere yetişmeye çalışıyorum. O yüzden biraz böyle şarkı aralarına geç giriyor olabilirim. Evet, devam edelim hemen hızlıca gelen mesajlarla devam ediyoruz. Ve bakalım hemen mesaja. Ben bugün Aydın E-Tipi kapalı cezaevinden tahliye olan Rabia Avunç, K1 koğuşunda yatmakta olan canımın içi Yağmur Kurtoğlu, Sibel Çakal, Ceren Yağmur Özyol, Gülseren Işıkal, Gülcan Gülcek, Sevgi Konya, Miray Kavcı, hepinizi çok seviyorum. Yağmurum, her şeyim, seni çok özledim. Görüşüne yazdır beni, geleceğim demiş. Güzel bir parça istemişler. Özellikle sana gelsin yağmurum demişler. Evet, hemen şöyle şarkımızı bir ayarlayalım. Bakalım hemen şuraya. Evet. Evet. Ben bugün Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde tahliye olan Rabia Avunç, K1 koğuşunda yatmakta olan canımın içi Yağmur Kurtoğlu, Sibel Çakal, Ceren Yağmur Özyol, Gülseren Işıkal, Gülcan Gülcek, Sevgi Konya, Miray Kavcı, hepinizi çok seviyorum. Yağmurum, her şeyim, seni çok özledim. Görüşüne yazdır beni, geleceğim demiş. Sevgim Yılmaz'dan ihtiyacım var sana, gelsin yağmurum denmiş. Bu arada bakın, lütfen ama lütfen arama yapmayın. Sadece ve sadece WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Sadece WhatsApp'tan. Ve hemen şu güzel parçayı gönderelim. Ondan hemen sonrasında yine buradayız.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. 22.34 yaptık Türkiye Vestio saatlerine ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Şu an cezaevinde bulunan değerli kardeşim Emrah Çorapçı ve arkadaşlarına gelsin. Bilmesini isterim ki onu unutan yok. Allah yardımcısı olsun. Sabrının sonu inşallah güzel günlere çıksın. Kendisine iyi baksın. Moralini yüksek tutsun. Seni seviyoruz ve en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmanı diliyoruz. Abdullah Bilir demiş. Bir nolu L tipi kapalı cezaevi B10 Aydın Çin'e demişler. Ve güzel bir parça istemişler Ahmet Kaya'dan, onu göndereceğiz.

hemen parçasını ayarlayalım. Evet. Ve mesajı tekrardan okuyup hemen gönderelim. Evet. Bu parça şu anda cezaevinde bulunan değerli kardeşim Emrah Çorapçı ve arkadaşlarına gelsin. Bilmesini isterim ki onu unutan yok. Allah yardımcısı olsun. Sabrının sonu inşallah güzel günlere çıksın. Kendine iyi baksın, moralini yüksek tutsun. Seni seviyoruz ve en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmanı diliyoruz. Abdullah Bilir demiş. Bir nolu L tipi kapalı cezaevi B10 Aydın Çin'e demişler. Bu güzel parçayı Emrah Çorapçı ve arkadaşları için dinliyoruz. Hazırsak geliyor. Haydi bakalım.

0: esip geçimi.
1: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor. Hemen hızlı hızlı mesajlarla devam ediyoruz. Ve sıradaki mesajımız Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan D12 koğuşunda bulunan, öncelikle koğuşun düzenini ve adaletini sağlayan Celal Önler. Selamlar. Sonrasında Aslan abim Veysel Memiş'in geçmiş doğum gününü kutlarım. Güzel günler yakında, Allah yardımcınız olsun demişler. Ve hemen şöyle isimlere geçelim. Hakan Saçan, Yusuf İslamak, Ömer Özer, Bahtiyar Yılmaz, Zaza Devran, Yahya Şenses, Doğukan Ali Ünaldı, Fecri Sarıyer, Beton Cafer, Cavit Cevizci, Müslüm Kirit, Adanalı selamlar olsun hepsine. Bu şarkı D12'de yatanlara gelsin demiş. Masum Kırmızı Gül'den Belalım istenmiş. Şöyle isimlerin üstünden geçelim, onun hemen sonrasında şarkılarını gönderelim. Celal Önler, Veysel Memiş'in geçmiş doğum gününü kutluyorum demiş. Hakan Saçan, Yusuf İslamak, Ömer Özer, Bahtiyar Yılmaz, Zaza Devran, Yahya Şenses, Doğukan Ali Ünaldı, Fecri Sarıyer, Beton Cafer, Cavit Cevizci, Müslüm Kirit, Adanalı selamlar olsun hepsine. Bu şarkı D12'de yatanlara gelsin demişler. Hemen o güzel parçayı gönderelim, arkasından yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22.47 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar ve hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, hemen sıradaki mesajla devam edelim. Canım kardeşim Dilan'ım, can parçam, seni çok seviyorum. Canını sıkma, az kaldı, Allah'ın izniyle var olduğum sürece yanındayım her daim inşallah. Rabbim yardımcın olsun. Beloşumu çok seviyorum, sizi çok özledim. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle canım kardeşim demiş. Batuhan'dan kabir koğuşunda yatan Dilan Bulut'a, özellikle Fatoş Özgül'den kardeşe ağıt parçası istenmiş. Onu hemen ayarlayalım. Evet, özellikle ama özellikle bu güzel parçamız Dilan Bulut'a, Batuhan'dan, özellikle Batuhan'dan kabir koğuşunda yatan Dilan Bulut'a geliyor. Şöyle mesajın üstünden geçelim ve şarkısını gönderelim hemen. Canım kardeşim Dilan'ım, can parçam, seni çok seviyorum. Canını sıkma, az kaldı. Allah'ın izniyle var olduğum sürece yanındayım her daim. İnşallah Rabbim yardımcın olsun. Beloşumu çok seviyorum. Sizi çok özledim. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle canım kardeşim demiş. Batuhan'dan kabir koğuşunda yatan Dilan Bulut'a özellikle armağan oluyor. Bu güzel parçamızı dinleyelim. Arkasından buradayız.

Elimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor ve mesajlarla hemen hızlı hızlı devam edelim. Aydın E-Tipi K1 koğuşunda yatmakta olan Ceren Yağmur Özyol'dan bir tanesi. Her şeye olan Gökhan Toma'ya gelsin. Hiç pişman değilim demiş. Parça tabii ki geliyor. Sevecekten hiç pişman değilim. Özellikle ama özellikle bu güzel parça Aydın E-Tipi K1 koğuşunda yatmakta olan Ceren Yağmur Özyol'dan bir tanesi. Her şeyi Gökhan Toma'ya. Özellikle bu güzel parçamız gelecek. Ceren Yağmur Özyol'dan bir tanesi, her şeyi olan Gökhan Toma'ya özellikle gönderiyoruz. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Artık son mesajlar, son mesajlar. Muhammed Kanar'dan, özellikle Muhammed Kanar'dan, Nazilli Etipi Kapalı Cezaevi E5 koğuşunda bulunan Onur Yazıcı, Ömer Baysan, Hakan Seçen, Hilmi Ceylan, Çağlar Çevik, Rafet Kocaeski, Kaan Karakoyun, Nurettin Çam, Yasin Kızılyer, Gencay Nazlım, Onur Kösem, Mustafa Koyunbakan, B2 koğuşunda bulunan Oğuz Kanar, E4 koğuşunda bulunan Ümit Dumanoğlu, C10 koğuşunda bulunan Serkan Karatay ve Umut Gölge ve tüm kader mahkumlarına selam olsun demişler. Hazar Yıldız'dan Bilsen istemişler. O güzel parçaya yer vereceğiz. O güzel parçaya yer vereceğiz şimdi. Ve mesajı şöyle hemen bir okuyalım.

Nazilli tipi kapalı cezaevi. E5 koğuşunda bulunan Onur Yazıcı, Ömer Baysan, Hakan Seçen, Hilmi Ceylan, Çağlar Çevik, Rafet Kocaeski, Kaan Karakoyun, Nurettin Çam, Yasin Kızılyer, Gencay Nazlım, Onur Kösem, Mustafa Koyunbakan, B2 koğuşunda bulunan Oğuz Kanar, E4 koğuşunda bulunan Ümit Dumanoğlu, C10 koğuşunda bulunan Serkan Karatay ve Umut Gölge ve tüm kader mahkumlarına selam olsun demişler. Biz de hemen o parçayı gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, Türkiye ve Söz Saatleri 23.05 oldu. Artık son mesajımızı da şöyle iletelim hemen istek sahibine. Selamun aleyküm demişler. Çin'e kapalı cezaevinde yatan Ömer Çağlayan, Bilal Öztep, Mert Aksüzek, Emircan Aydın, Ömer Kaya'ya istek şarkım demiş. Şarkıyı değiştirdik o olmadığı için. Ayrıca bir de not demişler. Aydın kapalı cezaevinde yatan Gökhan Uslu, Doğan Koldaş, Ömer Koldaş, Baran Emul, Kerem Koldaş, Ferit Soncul kardeşime de Ömer Çağlayan'dan armağan olsun demişler. Güzel bir parça istediler. Onu göndereceğiz. Şöyle bir şarkımızı ayarlayalım öncesinde.

Evet. Şöyle mesajımızın hemen üstünden geçelim. Onun hemen sonrasında şarkılarını gönderelim. Çin'e kapalı cezaevinde yatan Ömer Çağlayan, Bilal Öztep, Mert Aksüzek, Emircan Aydın, Ömer Kaya'ya istek şarkım demişler. Gelecek bir şarkı istediler. Not: Aydın kapalı cezaevinde yatan Gökhan Uslu, Doğan Koldaş, Ömer Koldaş, Baran Emul, Kerem Koldaş, Ferit Soncul kardeşime de Ömer Çağlayan'dan armağan olsun demişler. Ve hemen şöyle parçalarını gönderelim. Fatih Kısa Parmak'tan bir parça geliyor. Haydi bakalım.

Dediğimizin artık sonuna geldik. Şöyle yapalım. Gelen iki mesajımız var. Hemen onları da okuyacağım. Sonrasında artık ben gidiyorum vallahi. Gideceğim. Daha yolum da var. Daha Söke'ye gideceğim. Oo, daha çok iş var. Aydın E-Tipi D12 koğuşundaki canım kardeşim Ömer Özer. Seni çok ama çok seviyoruz. Dualarımızdasın. Her zaman arkandayız. En karanlık gecenin bile sonunda güneş doğar. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Kendine çok iyi bak. İyi geceler diye bir mesajımız var. Özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi D12 koğuşundaki canım kardeşim Ömer Özer. Seni çok ama çok seviyoruz. Dualarımızdasın. Her zaman arkandayız. En karanlık gecenin bile sonunda güneş doğar. Sen yeter ki umudunu kaybetme, kendine iyi bak, iyi geceler demişler. Evet, diğer bir mesaj. Nazilli E-Tipi Kapalı Cezaevi E5 koğuşunda bulunan Onur Yazıcı, B2 koğuşunda bulunan Oğuz Kanar, C10 koğuşunda yatan Umut Gölge ve Serkan Karatay. Ayrıca tüm kader mahkumlarına selam olsun Yasin Yazıcı ve Muhammed Kanar'dan demişler. Adanalı Ayhan'dan döneceğim parçası istenmiş. Hemen göndereceğiz.

Evet, hemen şöyle mesajımızı okuyalım, onun hemen sonrasında şöyle yapalım ve parçayı gönderelim. Evet, şöyle bir bakalım hemen. Nazilli E-Tipi Kapalı Cezaevi E5 koğuşunda bulunan Onur Yazıcı, B2 koğuşunda bulunan Oğuz Kanar, C10 koğuşunda yatan Umut Gölge ve Serkan Karatay. Ayrıca tüm kader mahkumlarına selam olsun demişler. Yasin Yazıcı ve Muhammed Kanar'dan özellikle özellikle armağan oluyor. Hemen şu güzel parçayı dinleyelim, arkasından buradayız.

0: Evet, bugünlük artık bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında yalnız bırakmayan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Yine nasip olur ölmez sağ kalırsak Perşembe günü yine burada olacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İki güzel parça da benden gelsin bugün ya. Vallahi ben de dinleyeceğim, öyle gideceğim. Haydi bakalım. Geldi. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hiçbir şeye kafayı takmayın. Haydi bakalım. Aç sesi abi.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi. DJ Bay Keleş'le Arıza Show sona erdi.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde. Düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden. Düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun. Düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığını anlar.

Düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururum, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurum, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde.

0: BFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

içerken, yahut coplanırken, kaslardım avluda folta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken.

Duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

sakalı çatlamış sazıyla, gazetede çıktı 3 satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla, birileri ona ölmedin diyorum.

bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı bahtiyar, suçu saz çalmakmış

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.